0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok ona. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

gösterdiler nebilerden sonra. Karanlıkta dahi ışık tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara, boyandılar kanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kaka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 9921. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

Ev aşk u nure medberde talan u barkirin bombardıman u katli anditiye Bizi aşkı meçi devri tarih u gaddar boran diye Seri zalim u huynhuara tevan diye En le Halepçe bıxerdeli hatine herşandın Lihama bi bombardımanı hatine pelişandın Lığazze bi fosforu fro

pîrozkirina sersala veladeta şahê enbiya. Evroj, evroj, eşq û nûra Muhemmede me mazluma şiyar û şahnazî kiriye. Dîn û doza Muhemmede müstezafa azad û serferazî kiriye.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Oto ön göğüs belişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold.
6: Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47, 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 53.

0: altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Şimdi haberler.
5: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de ortaokulda meydana gelen kavgaya ilişkin açıklamada bulundu. Memişoğlu, biri kritik, ikisi ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.
6: İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıdan acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda yaralanan öğrencilerden birinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Küçükçekmece'deki bir lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.
5: Meclis, 28. dönem 5. yasama yılının ilk çalışma haftasına yoğun gündemle başlıyor. Genel Kurul'un bugünkü mesaisinde Türk Kızılay Derneği'nin görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi ele alınacak. Meclis gündeminin ekonomi ayağındaysa son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler öne çıkıyor.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve terörsüz Türkiye süreci vardı. Bahçeli, Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığının Türkiye ve bölge açısından hayırlı olacağını, bu çerçevede mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınması ve seçimin 2028 yılında yapılması çağrısında bulundu. Bahçeli'nin ikinci ana gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. MHP lideri, 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununun kalıcı olarak çözülmesi için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti. Bahçeli, yeni yasama döneminde terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.
5: 2014 yılının Kurban Bayramı'nda yaşanan ve tarihe 6 ile 8 Ekim katliamı olarak geçen vahşetin üzerinden 12 yıl geçti. PKK-HDP'lilerin yaptığı saldırılarda başta kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşları olmak üzere çok sayıda kişi katledildi. Peki katliam sonrası Yasin'in katillerinin yargı süreci nasıl işledi? Adalet yerini buldu mu? Yargı sürecine dair sorulara dosya avukatlarından Abdülgani Orhan cevap verdi. Sadece fiilen olayların içerisinde olduğu tespit edilen belli sayıdaki faile ceza verildiğini belirten Orhan, olayın azmettiricileri ve ihmali olanlara yönelik herhangi bir soruşturma sürecinin başlatılmadığını kaydetti. Avukat Abdülgani Orhan, 6 ile 8 Ekim'in azmettiricilerinin hiç yargılanmadığını vurguladı. Orhan, 6 ile 8 Ekim saldırılarında İslami hassasiyetleriyle çalışan insanlara yönelik büyük bir katliam yaşatıldığını belirtti. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Soma Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
6: Yemen'deki Ensarullah tarafından Suudi Krallığı'na yönelik gerçekleştirilen balistik füze misillemelerinin ardından Mekke Savunma İttifakı olağanüstü toplandı. Türkiye, Suudi Krallığı ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında bölgedeki gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçilmesi kararlaştırıldı.
5: İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mesut Pezeşkiyan'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan başkent Tahran'da görüştü. Pezeşkiyan

0: Görüşmede yaptığı açıklamada, ABD ile sorunumuz her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır dedi. Washington yönetiminin 3 kez müzakere sırasında ülkesine saldırı düzenlediğini belirten Pezeşkian, bunun da ABD'nin diyalog peşinde olmadığını ve aksine İran'ı yıkma niyetinde olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Es-Sevabit'e ateşkesin birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Sevabit'e geçen bir yıllık süreçte işgalcilerin anlaşmanın yükümlülüklerine uymadığını belirtti. Sevabit'e hükümet tarafından yapılan kayıt ve saha takibine göre ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 5304 askeri saldırı kaydedildiğini açıkladı. Bu ihlallerde 1460 Filistinlinin şehit olduğu, 5116 kişinin yaralandığı ve 202 kişinin alıkonulduğu belirtildi. İşgalcilerin ateşkes anlaşmasını sivillere yönelik saldırılarını sürdürmek için bir örtüye dönüştürdüğünü ifade eden Sevabit'e, Gazze'deki insani ve ekonomik krizin de derinleştiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonu öncesi saldırıların arttığı uyarısında bulundu. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye çalışan işgalcilerin zeytinliklere yönelik saldırılarının sürdüğü bildirildi. Siyonist işgal rejiminin ırkçı sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı galibiyetinin yıl dönümü arifesinde tehditler savurdu. Soykırımcı Smotrich, Mısır'ın olası bir hamlesine ilişkin, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz. Ancak hayır, bu bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. İşgal basınına göre ABD, Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan gizli raporda, işgal rejiminin karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Söz konusu raporda, Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaş yıllarının işgal rejimi içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. Siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin oluşturduğu gerilimin, işgal rejimini iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi. Aksa Tufanı yıl dönümü nedeniyle Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından Özgür Filistin Haftası kapsamında Ankara'da programlar düzenleniyor. Gazze'de yaşanan saldırılarda şehit olanlar için düzenlenen anma programı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Programda 7 Ekim Aksa Tufanı hareketinin ardından Gazze'de yaralanarak tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen ve tedavi süreçlerinde şehit olan Filistinliler de kabirleri başında anıldı. Program kapsamında Gazze'de birinci derecede 21 şehit veren Filistinli gazeteci, akademisyen Dr. Zahir Beyoğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin bir konuşma yaptı. Yapılan dua ve mezarlık ziyaretiyle program sona erdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin güneybatısındaki Fairford Hava Üssü'nde konuştu. Amerikan bombardıman uçaklarının çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Washington'da pazartesi günü gazetecilere konuşan Trump, uçakların güvenliğine yönelik tehditler bulunduğunu belirtti. Trump, "Tehditler vardı. Bu yüzden onları düşmanlara karşı savunmasız bırakmak yerine biraz başka bir yere taşıdık. Çok uzağa götürmedik." dedi. Trump, "Tehditlerin arkasındaki kişileri tanıyoruz. İran'la bağlantılılar." ifadelerini kullandı.
0: Nijerya ordusuna ait ATR-42 tipi uçak düştü. Daha önce askeri helikopter olarak belirtilen hava aracının askeri uçak olduğu aktarıldı. Uçağın Ondo eyaletine bağlı Igbokoda'daki deniz üssü yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 25'i yolcu, 7'si mürettebat olmak üzere toplam 32 kişi hayatını kaybetti. CHP'li Ankara Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi 2 Ekim Cuma günü gözaltına alınmıştı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları yöneltiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine yönelik denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, tarladan sofraya kadar her aşamada halkın sağlığını ve güvenilir gıdaya ulaşmasını en temel öncelik olarak gördüklerini belirtti. Bu kapsamda 1 ile 30 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirildi. İstanbul Kuyumcu Kent'te 16 ayrı firma yetkilisinin yaptığı şikayet üzerine bir grubun üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullanıp takı malzemelerini Anadolu'da satmak bahanesiyle topladıkları ortaya çıktı. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şahısların müşterilerden aldıkları ürünleri kendi sorumluluğundaki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri belirlendi. Şahısların müşterilere aldıkları ürünlerin karşılığında sözde satış yaptıklarını söyleyip kısmi ödeme yaptıkları, yeni ürünler satın alarak bakiyelerini yükselttikleri de tespit edildi. Başsavcılık tarafından yapılan araştırmalarda konuyla bağlantılı İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde 45 ev ve 3 iş yerinde tespit edilen 35 zanlı gözaltına alındı.
2: Haberleri dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 5086.
8: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Elmacık Uyumculuğun katkılarıyla müzik saati başlıyor.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

çocuktun. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde, ben seni seviyorum derdim. Sen, hayır, Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayatım.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86. 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM. Misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
12: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Halil, bir yanım Aksa.
11: Muhabbetnameyle söyleşmeye, istenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
13: Gel, at, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
11: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
14: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
11: Muhabbetname.
15: Beni tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
11: Muhabbetname.

99.1 frekanslarından şu anda sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize hayırlı, mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Her zaman olduğu gibi 9 radyo ile ortak yayındayız. Batman, Aksi FM, Diyarbakır, Çare FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Adana, Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Bingöl, Bingöl FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 radyo ile ortak yayındayız. Sizlere Aksi FM'den sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

Evet, şu an saatlerimiz 10.05'i göstermekte. Birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa sözle kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bizlere ulaşabileceğiniz ortak iletişim hattımızı hemen hatırlatalım. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz diyoruz ama zaten mesajlarımız gelmeye başladı.

bugün takvim yapraklarımız 7 Ekim'i göstermekte. Bundan tam 3 yıl önce 7 Ekim 2023'te dünyanın özgürlüğü, direnişi ve umudu öğrendiği gündür 7 Ekim. Kefiyelerine sarılan özgürlük güvercinleri ağızlarında zeytin dallarıyla güzel günlere kanat açtı. Müstekbirlerin kara bulutlarından rahmet yağmuru olarak yağdılar dünyadaki vicdan sahiplerinin üzerine. Bu yağmur damlalarıyla uyandık. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Damlaydık, sağanak olduk. Şimdi dolu olup yağacağız Siyonistlerin üzerine. Aksa özgür olana dek sadık kalacağız ahdimize. Evet değerli dostlar, Aksa Tufanı 3. yılında, direniş 3. yılında. Rabbim bu şanlı direnişi zaferle taşlandırsın inşallah. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Güzel bir Aksa Marşı dinleyeceğiz. Evet, bu güzel eser 9 radyo aracılığıyla bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize bizlerden armağan olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname'de yerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz efendim. Muhabbetname başladı.

Evet değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize başladık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. Şu an itibariyle sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz.

mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen birkaçını aktaralım. Selamun aleyküm, aleyküm selam, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Özcan Atsat'tan kahrolsun İsrail'e seni istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bu hafta içinde kahrolsun İsrail'e seni dinlediğimiz için sıradaki eserlerimiz sizlere armağanımız olsun. Bu esere yer veremeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun demişler. Amin. Programımıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde bulunan gözümün nuru oğlum Ekrem Zibek için şehadet güvercini ilahisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah.

değerli dostlar, devam ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Bugün Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü. Sizden Hamas marşlarından bir eser istiyorum. Tüm mücahit ve mücahidelere armağan ediyorum zalimler için. Yaşasın cehennem, kahrolası İsrail demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah güzel bir Aksa eseri dinleteceğiz sizlere.

Evet, ilk istek eserimizle hemen başlayalım. Diyarbakır'dan bir dinleyicimiz, değerli annemiz, oğlu Ekrem Zibek için Şehadet Güvercini Sen istemişlerdi. Bu güzel eser ilk istek eserimiz olacak. Öncesinde iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz efendim.

ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

İslam Ümmeti'nin Sesi Aksu FM'desiniz. Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Evet, güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Aksa eseri olacak. Güzel bir Hamas marşı dinleyeceğiz. Gelen mesajlarınızla devam edelim. Adana'dan İzzet Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aksa Tufanı marşını istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, El Kassam Tugaylarına, Hamas'a ve Filistin'e armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada Aksa Tufanı marşı olacak. Kızıltepe'den Esra Hanım da Hamas marşlarından bir eser istemişlerdi. İnşallah kendileri için de bu güzel esere yer vereceğiz.

devam ediyoruz. Bismillah, Nuriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizden Şehitler Kervanı'ndan bu gece Yıldızların Hüznü eserini rica edecektim. Eseri ve sıradaki tüm istek parçaları çok özlediğim, selamlarımı gönderdiğim ve hürmetle her birinin elinden ayrı ayrı öptüm. Diyarbakır 2C17 koğuşunda kalan büyük dedem Lamihe, dedem Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, tüm ortak radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ve mesajının devamında, dedemler dün cezaevinden aradılar. Siz tüm ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine çok ama çok selamları vardı. Sizlere her daim duacıymış. Sizlerden dua bekliyor. Rabbim tüm hasretleri, özlemleri tez zamanda vuslata çevirsin. İnşallah Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum diye mesajlarını bitirmişler. Nuriye Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Allah razı olsun. Bizler de selamlarımızı, muhabbetlerimizi başta dedeniz olmak üzere tüm değerli Yusufi abilerimize iletiyoruz. Rabbim Yusufi abilere hayırlı bir kapı açsın. İnşallah onları tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Allah-u Teala yar ve yardımcıları olsun. Ve Nuriye Hanım güzel paylaşımda bulunmuşlar. Hemen ona da yer verelim. Bazen çaresiz kaldığın anlar olur. Dört duvar arasında sıkışmış gibi hisseder insan. O kadar bunalır ki bu dünyanın ötesinde uzaklara gitmek ister. İşte tam da o noktada Allah sana kurtuluş ipini uzatmış, tutunmanı beklemektedir. Seni annenin karnında besleyip büyüten, o daracık yerden koca bir aleme çıkaran Allah seni o zaman kurtardı da şimdi sen ona yüzünü çevirmiş, acizliğini itiraf etmiş, el açıp dua etmişken mi yüzüstü bırakacak? Hayır, hayır vallahi biz Rabbimizi gereği gibi tanısaydık, dağlardan üstümüze taşlar dökülseydi de yine ondan bir hikmet arayıp Rabbimize gönül koymazdık. Onun ipini gönlümüzden bırakmazdık. Her durumda Allah'a çevirin yüzünüzü, gönlünüzü. Vallahi ondan başka sığınak, ondan başka bir yardımcı yoktur. Çok güzel paylaşımda teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Nuriye Hanım'a selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sıradaki güzel eserlerimiz bizden kendisine ve kıymetli dedesine ve tüm Yusufi abilere armağanımız olsun. Güzel bir eserle birlikteliğimize devam edelim. Aksa Tufan'ın marşını dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Aksağ Tufanı eserini dinledik. Sırada yine güzel bir eser olacak. Eşref Ziya Terzi'den. Nazlı Çiçeğim eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden, Batman'dan Ayşe Hanım istemişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sizlerden Eşref Ziya'dan Nazlı Çiçeğim eserini istiyorum. Bu güzel eseri. Anneme, babama, arkadaşım Leyla'ya ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Tüm Filistin halkına armağan ediyorum. Rabbim onlara hayırlı bir zafer nasip etsin. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun.

Evet, devam ediyoruz mesajlarımıza. Diyarbakır'dan Serhat Zaman adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Bizlerden Mahfuz Aktekin'den Kudüs eserini istemişler. Bu eser öncelikle mazlum Gazze halkına, Lubia Tekstil Şirketi çalışanlarına ve Hüdapar Diyarbakır Teşkilatı ve Peygamber Sevdalıları platformuna armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Mahfuz Aktekin'den bu eseri bulabilirsek size için yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, 9 Radyo ile ortak yayındayız. Sizlere Aksi FM'den sesleniyoruz. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. 0552 334 93 70.

Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Mahfuz Aktekin'den Kudüs Eseni dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Serhat Bey bizlerden bu eseri istemişler. Birazdan yer veriyoruz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Sara Hatun ve Sümeyra Bayol adlı dinleyicilerimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Mustafa Altıntop'tan Nabe Bra ilahisini istiyorum. Çok değerli cezaevindeki dedeme, amcam Şaban ve Cemal'e gelsin. Ve siz çok değerli Çare FM çalışanlarına ve emektarlarına gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Rabbim bu dünyada kaldıramayacağımız ve altında kalmayacağımız yükleri yüklemesin sırtımıza. Ve Filistin'deki kardeşlerimize yardım etsin. Onların imanlarını artırsın. Onların yardımcısı olsun. Amin. Biz Müslümanlara da düşen elimizden geldiği kadar boykota önem vermemiz. Çünkü boykotun küçüğü büyüğü olmaz. Günah işlendiği zaman günahtır. Büyüğü küçüğü olmaz. Rabbim bizim imanımızı da artırsın ve şu fani dünyada imanlı bir şekilde ölmeyi nasip etsin. Selam ve duayla Allah'a emanetsiniz diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun dinleyicilerimize. Sizler de Allah'a emanet olun. Evet, çok güzel bir noktaya değindiler. Boykot noktasına bugün 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 3. yılı. Belki elimizden çok şey gelmeyebilir ama boykot noktasında elimizden çok şey gelir. Bizler buna önem verdikçe, dikkat ettikçe, hassas davrandıkça Siyonistlerin en güçlü silahını kırmış olacağız. Bu noktada duyarlı olalım. Zaman birçok şeyi unutturmaya çalışsa da bizler bu noktada unutmayacağız. Elimizden geldiği kadar hem dua ile hem de boykot ile elimizden geldiği kadarıyla yapacağız, yardım edeceğiz. Ta ki Aksa özgür olana dek. Evet, devam ediyoruz. Leyla Hanım da Batman'dan bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah sizler de iyisinizdir. Ve bizlerden Osman Gündüz'den Sevdamızsın Kudüs'e seni istemişler. Bu eseri teşekkürlerini ileterek arkadaşı Ayşe'ye armağan etmişler. Ve bizlere armağan etmişler. Tüm dinleyicilere gelsin. Tüm Filistin halkına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.45'i göstermekte. İlk saatimizi neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Birlikteliğimize güzel bir eserle daha devam ediyoruz. Mahfuz Aktekin'den Kudüs Eseni'ni Diyarbakır'a gönderiyoruz. Buyurun efendim.

Mahfuz Aktekin'den güzel bir eser dinledik. Sırada iki güzel eserimiz olacak. Mustafa Altıntop'tan Nabe Ebra'yı seni dinleyeceğiz. Hemen ardından Osman Gündüz'den Sevdamısın Kudüs'e seni dinleyeceğiz. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen aktaralım. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı günler demişler. Ve aleyküm selam. Ömer Karaoğlu'ndan Yol mu dayanır eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Aksa Tufanı'nın yıl dönümü dolayısıyla şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta İsmail Heniye, Şehit Komutan Yahya Sinvar, Muhammed Daif, Salih Aruri, Gür sesiyle Ebu Ubeyde ve tüm Aziz Kassam Tugaylığı'nın şehitlerine gelsin. Bu vesileyle grup ümmetten Şehidim ve Piroz Bey seni istiyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri anneme, babama, dedeme, nineme, arkadaşlarıma, tüm dinleyicilere ve sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, eserimize geçmeden önce iletişim bilgilerimizi tekrar etmek istiyorum radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, şu an radyo başında bizleri dinlemekte olan minik bir dinleyicimiz var. Minik dinleyicimiz Ali Mirza. Kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki tüm güzel eserlerimizi özelde Ali Mirza'ya armağan ediyoruz ve kıymetli annesine armağan ediyoruz. Evet, iki güzel eserle devam edelim. Mustafa Altıntop, hemen ardından Osman Gündüz'ü dinleyin. Bizler buradayız efendim, sizleri bekliyoruz.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. İki güzel eseri geride bıraktık. İkinci saatimizde sizlerleyiz efendim. Yine güzel bir eser dinleyeceğiz. Grup Ümmet'ten Şehir Dil ve Piroz Bey seni dinleyeceğiz. Adana'dan Alaaddin Bey bizlerden bu eser istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, sizlerde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Muhabbetimize ortak olmak adına 0552 334 93 70 nolu numaradan mesajlarınızı bekliyoruz.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Nisa. Nasılsınız demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Umarım sizler de iyisinizdir. Sıradaki tüm güzel eserleri Aksa Tufan'la armağan ediyorum. Tüm Filistin halkına armağan ediyorum. Sizlere gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Batman'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Fadıl Aydın'dan aşk çek gönlüme, seni istiyorum bu eseri. Değerli eşime armağan ediyorum. Canım çocuklarıma gelsin, arkadaşlarıma gelsin. Tüm Müslümanlara gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Program başlarında Bismillah'dan Nuriye Hanım bizlere ulaşmışlardı. Bizlerden Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemişlerdi. Maalesef eserin ismini tam belirtmediği için bizler bulamadık bu eseri. Eserin ismini tam yazarlarsa inşallah bizler bu güzel esere yer vermek isteriz. Değerli dostlar, güzel bir eserle devam ediyoruz. Grup Ümmet'ten Şehidil ve Piroz benzerini Adana'ya gönderiyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Sırada Ömer Karaoğlu olacak. Yol mu dayanır? Seni dinleyeceğiz. Bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Sıraya bıraktı. Birazdan yer vereceğiz. Evet, gelen mesajlarınızla devam edelim. Diyarbakır'dan Nazlı Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sizden Selami Güneş'ten Ana Kurban eseğini istiyorum. Tüm Diyarbakırlılara, Batman halkına, sizi dinleyen tüm değerli dinleyicilere ve özellikle Yasin'in annesine armağan ediyorum. Ailesine armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın demişler. Nazlı Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selami Güneş'ten program içerisinde bir eserine yer verdiğimiz için maalesef bu esere yer veremeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Size için güzel bir eser dinleteceğiz. Diyarbakır'a Nazlı Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Evet değerli dostlar, bugün sadece Aksa direnişinin yıl dönümü değil, 6-8 Ekim şehitlerinin de yıl dönümü, şehit Yasin ve arkadaşlarının şehit olmalarının üzerinden tam 12 yıl geçti. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah onları. Bizler de sıradaki tüm güzel eserlerimizi şehitlerimizin kıymetli ailelerine armağan ediyoruz.

Evet, gelen mesajlarımızla devam edelim. Diyarbakır'dan Ferda Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Frekansların arasından kalbimize süzülen bir dost sesi gibi her yayın dönemiyle ruhumuza sekinet ve huzur taşıyan bu mübarek radyoda emeği geçen tüm gönül dostlarına selam olsun demişler. Kelamınızın tesiri daim, gönüller arası kurduğunuz bu manevi köprü bereketiyle var olsun. Diyarbakır'dan hayırlı, feyizli yayınlar dilerim, selam ve duayla kalın diye bitirmişler. Çok teşekkür ediyoruz, çok güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Sizlerden böyle güzel mesajları gördükçe emin olun bizler de çok mutlu oluyoruz. Bizler burada sizlerle bir gönül köprüsü kuruyoruz. Bir muhabbet oluşturuyoruz. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Ferda Hanım, İmam Şafii'ye ait güzel bir söz bizlerle paylaşmışlar. Hemen yer verelim. Dünya hayatında amansız bir rekabete girenler deniz suyu içenlere benzer. İçtikçe susuzlukları artar ve sonunda helak olurlar. Paylaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de, özel de Ferda Hanım armağanımız olsun. Evet değerli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır? Buyurun efendim.

Değerli dostlar, devam ediyoruz. Güzel bir eser dinledik Ömer Karaoğlu'ndan. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Diyarbakır'dan Nazlı Hanım. Selami Güneş'ten Ana Kurban eserini istemişlerdi bizler. Selami Güneş'ten bir esere yer vermiştik. Kendileri için Engin Noyan'dan Şehit Yasin şiirini dinleyeceğiz. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen yer verelim.

0: Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Sıradaki tüm eserleri bizlere armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın, onlara ailelerine kavuştursun. Amin. Şehit ailelerine armağan ettiler. Aksi FM, Çare FM dinleyicilerine ve çalışanlarına, Filistin'de zulüm altında olan tüm Müslümanlara, tüm mücahitlere, arkadaşım Kezibana, Nadire ablaya, amcam kızı Fatma ablaya, Hatice Aslan ablaya, tüm Müslümanlara armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Rukiye Hanım. Bizler de sıradaki tüm güzel eserleri sizlere armağan ediyoruz. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlarımıza bakalım. Adana'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Merhabalar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Farsça bir parça istiyorum. Bu eser eşime ve kızıma, ayrıca radyo çalışanlarına selam olsun demişler. Ve aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Adana'ya dinleyicimize selamlarımızı gönderiyoruz. Kendileri için güzel bir eser dinleteceğiz. Evet değerli dostlar, şu an saatlerimiz 11:24 göstermekte. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir eser arası veriyoruz, dönüşünde devam edeceğiz.
1: Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında, baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

Sen Mus'ab bin Ömeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benim kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Bir kan anonsunda bulunacaktık. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan grubunda bulunanlar 0532 695 86 04 numaralı hatta ulaşırlarsa önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bulunan bir hasta için acil kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan grubunu bulunanlar 0532 695 86 04 0532 695 86 04 numaraya ulaşmaları önemli rica olunur. Rabbim hastanede olan tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Kanalımızı ara ara tekrar edeceğiz. Devam ediyoruz değerli dostlar. Sıradaki eserimiz güzel bir Farsça eseri olacak. Adana'dan bir dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi. Güzel bir eser sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Şanlıurfa'dan, Siverek'ten Derya Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri eşime armağan ediyorum. Anneme, babama, canım kızlarım Hatice ve Betül'e armağan ediyorum. Ayrıca sizlere gelsin, tüm dinleyicilere gelsin. Selam ve muhabbetle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz Derya Hanım. Allah razı olsun. Bizler de selamlarımızı sizlere gönderiyoruz.

Evet değerli dostlar, Elif Hanım bizlere ulaşmışlar Batman'dan. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan Dursun'dan. Levlake seni istiyorum bu eser tüm Müslümanlara gelsin. Allah'a emanet olun demişler, teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Zamanımız kalırsa yer vermeye çalışacağız. Evet, güzel bir eser arası vereceğiz öncesinde. Kan anonsumuzu tekrar etmek istiyorum. Değerli dostlar, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bulunan bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan grubunda bulunanlar 0532 695 86 04 0532 695 86 04 numaralı hatta ulaşmaları önemli, rica olunur. Değerli dostlar, güzel bir Farsça eseri dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

Evet değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Kan anonsumuzu tekrar etmek istiyorum. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta için BRH pozitif kan grubuna ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan grubunda bulunanlar 0532 695 86 04 numaraya ulaşılmaları önemli, rica olunur. Tekrar etmek istiyorum. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bulunan bir hasta için BRH pozitif kan grubuna ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan grubunda bulunanlar 0532 695 86 04 0532 695 86 04 numaralı hatta ulaşmaları önemli, rica olunur. Evet, gelen son mesajlarınıza bakalım. Son eserimiz O Diyarın Sakinleri eseri olacak. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişler, yer vereceğiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusufi abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum, şifa için ve maddi ve manevi sıkıntılarımız için. Dua eder, dua bekleriz demişler. Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Sizden bu diyarın sakinleri parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin. Zelil etsin, yerle yeksan etsin. Ateşleri bol bol olsun. Cehennemin dibinde arz-ı mevkleri ve cehennemin zebanileri onları bekliyor biiznillah. Yıkılasın İsrail'in kazını göreyim. Size devlet diyenin yüzüne tüpüreyim ki siz devlet değilsiniz, devletiniz batsın, yerle yeksan olasınız. Amin diyoruz, dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve son olarak bütün radyo çalışanlarına ve ailelerine armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz efendim, bizlerden de sizlere armağan olsun. Evet, gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. İstanbul'dan Mehmet Yavuz ve Esma Kınay kardeşler de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sıradaki eseri dedemiz İsmail, ninemiz Halide'ye, amcalarımız Şehmus ve Ramazan'a, yengemiz Fatime'ye gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. İstanbul'a selamlarımızı gönderiyoruz. Elazığ'dan Fikri Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm isteği tüm dinleyicilere gelsin demişler, sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz Fikri Hanım, Allah razı olsun. Elazığ'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sizlere selam gönderiyoruz efendim. Evet değerli dostlar, mesaj kutumu kontrol ediyorum. Aktarmadığım bir mesaj kalmadı. Bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. 9 radyo ile ortak yayındaydık değerli dostlar. Batman Aksi FM, Diyarbakır Çağrı FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Bingöl Bingöl FM, Şanlıurfa Radyo Urfa olmak üzere 9 radyo ile ortak yayında sizlerleydi. Sizler Aksi FM'dan seslendik. Sesimize kulak veren, mesaj gönderen, programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Sizlere veda etmeden önce kan anonsumuzu tekrar etmek istiyorum. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta için BRH pozitif kan grubuna ihtiyaç vardır. BRH pozitif kan grubunda bulunanlar 0532 695 86 04 numaralı hatta ulaşmaları önemli, rica olunur.
bir kez daha söyleyelim. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta için BRH pozitif kan grubuna ihtiyaç vardır. Bu kan grubunda bulunanlar 0532 695 86 04 numaralı hatta ulaşmaları önemli, rica olunur. Rabbim şifa versin inşallah. Tez zamanda bu kan grubunu bulurlar. Allah yardımcıları olsun. Evet değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Elimizden geldiği kadar istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye çalıştık. Eserlerine yer veremediğimiz dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Bizler bugün sizlere veda ediyoruz ama yarın yine aynı saatte tekrardan burada olacağız. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Muhabbetname.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler,
12: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
4: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
17: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

ya bir deveye binmişler birlikte ya da bir merkebe. Fakale li, Allah'ın Resulü bana dedi ki, ya gulam, ey oğulcuğum, inni uallimuke kelimatin, ister misin ben sana bir kısım kelimeler öğreteyim? Buyur ya Resulallah. Buyurdu ki, ihfazillâhe yahfazke, Allah'ı koru ki o da seni korusun. İhfazillâhe tecidhu tucâheke, Allah'ı gözet ki Allah'ın hukukunu, Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni kollayıp gözetsin. İzâ se'elte fes'elillâh, isteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Ve izâ ista'ante fes'ta'in billâh, sığınacağın zaman da sadece Allah'a sığın. Allah'tan başkalarına asla sığınma. Çünkü va'lem, bilesin ki ennel ümmete lev içtema'at ala en yenfe'uke bi şeyin, bütün bir ümmet, bütün bir cihan, bütün bir dünya sana bir fayda sağlamak için toplansalar, sana bir menfaat sağlamak için toplansalar, lem yenfe'uke illa bi şeyin kat ketebehu Allahu lek, Allah'ın ezelde senin için yazdığı hayırların, menfaatlerin dışında zerre kadar sana bir menfaat sağlayamazlar, zerre kadar sana bir hayır sağlayamazlar. Ve lev içtema'u ala en yadurruke bi şeyin, bütün bir dünya, bütün bir cihan sana bir zarar vermek için toplansalar, lem yadurruke illa bi şeyin kat ketebehu Allahu aleyke, Allah'ın ezelde senin aleyhinde yazdığı kötülüğün dışında sana zerre kadar bir kötülük veremezler, sana zerre kadar bir zarar veremezler, zerre kadar senin kılına bile dokunamazlar. Çünkü rufiatil aklam, kalemler kaldırılmış, ve ceffetis suhuf, sahifeler de dürülmüştür. Yazılan yazılmıştır, kalemler kaldırılmış, sahifeler de dürülmüştür. Ve fi rivayetin gayri Tirmizi, Tirmizi'nin dışındaki kitaplarda şöyle bir ilave de vardır. İhfazillâhe tecidhu emâmeke, diyor ki Peygamber Efendimiz İbni Abbas Efendimiz'e, oğulcuğum Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Allah'ı koru ki onu önünde mihmendar olarak bulasın. Biraz sonra açıklayacağım. Taarraf ilallahi firrahai, bolluk zamanında sen Allah'ı bil, Allah'ı tanı, Allah'a kulluk et ki yarifke fişşiddeti, darlık zamanında da Allah seni görüp gözetsin. Ve alem ennemâ akhtaeke lem yekun liyusibuke ve mâ asâbeke lem yekun liyuhtıeke, şunu da bilesin ki sana başına gelecek olanlar gelecektir, gelmeyecek olanlar da gelmeyecektir. Va'lem ennen nasra ma'as sabri, bilesin ki Allah'ın yardımı ve nusret sabırla beraberdir. Ve ennel ferace ma'al kerbi, üzüntü ile, her bir üzüntü ile bir ferahlanma vardır. Ve enne ma'al usri yusra, her bir zorluğun sonunda da mutlak bir kolaylık vardır. Böylece Türkçe'ye aktarabileceğimiz bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. İnşallah hadis çok açık ve net ama ben yine de anlaşılsın için biraz üzerinde konuşacağım, biraz şerh yapacağım. Ama önce hadisin ravisi hakkında kısa bir bilgi vereyim. Hadisi bize rivayet eden İbni Abbas Efendimiz kimdir? O konuda kısa bir açıklamada bulunayım. İbni Abbas diye maruf Abdullah İbni Abbas Efendimiz, Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğludur. Peygamberimizin amcasının oğludur. Mekke'de başta Allah'ın Resulü olmak üzere bir avuç Müslümanı bir kaşık suda boğmak istedikleri bir ortamda, sıkıntıların, işkencelerin had safhaya ulaştığı bir dönemde dünyaya gelmiş, küçük yaşta babasından önce Medine'ye hicret etmiş annesiyle birlikte Peygamber Efendimizin

yeğenidir, hem amcasının oğludur, hem de Meymune, Peygamberimizin hanımı Meymune, İbni Abbas'ın teyzesidir. Böylece Peygamber Efendimiz'e çok yakın olması hasebiyle Peygamber Efendimiz'in adeta evinde büyümüş bir sahabe Abdullah İbni Abbas. Çok hatırası var. Ben onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Diyor ki İbni Abbas, bir defasında ben Allah'ın Resulü'nün arkasında namaza durmuştum. Çocuktum, küçüktüm diyor. Sol tarafına durmuşum yanlışlıkla, eliyle başımdan tuttu. Beni sağ tarafına geçirdi. Öyle bir hatıram var diyor. Bir başka hatırası, bir defasında Peygamber Aleyhisselam'ın yerde serili bir abayesi vardı. Bir kısmının üstüne yatardı, diğer kısmını da üstüne örterdi. Öyle bir abayesi vardı. Bir gün uykum geldi, yatmak istedim. Baktım çok sert. Şöyle ikiye üçe katladım abayeyi, az biraz yumuşak olsun diye yattım diyor. Sonra Allah'ın Resulü geldi, bana kızdı. Onu eski haline getir, çünkü o gece kalkışına engeldir dedi. Ben de eski haline getirdim diyor. Biz nasıl yatıyoruz? Mandafon inekleri var Hollanda'da. Süt zayiatı olmasın diye ineklerin etraflarını ot balyalarıyla beslerlermiş. Öğrenmasın da süt zayiatı olmasın diye. Sanki bizler de böyle yataklara yatıyoruz. Kuş tüyü, böyle ot balyalarıyla falan kendimizi besliyoruz. Sanki gece kalkmamak üzere yatıyoruz. Allah korusun, bazen sabah namazına bile kalkmamak üzere yatıyoruz. Öyle değil. Bakın İbni Abbas Efendimiz diyor ki, onu eski haline getir, çünkü o gece kalkışına engeldir dedi ve ben eski haline getirdim diyor. Abdullah İbni Abbas Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam'ın dualarına mazhar olmuş bir çocuktu. Küçük yaştayken Peygamber Efendimiz onun için şöyle dua etmişti. Allahümme fakkihhu fiddin. Ya Rabbi, bunu dinde fakih kıl. Buna dinin fıkhını öğret. Dinde derin bir anlayış ver ya Rabbi diye dua etmiş. Bir başka zaman, ya Rabbi buna Kur'an'ın tefsirini, Kur'an'ın tevilini öğret diye dua etmiş. Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar olan Abdullah İbni Abbas Efendimiz de öyle muazzam bir alim olmuştu ki ona tercümanul Kur'an denirdi. Kur'an'ın tercümanı. Sahabe içinde Kur'an'ı en iyi bilen oydu ve ilk tefsiri yazan da oydu. İlk Kur'an tefsirini yazan Abdullah İbni Abbas'tı. Ve kendisinden sonra gelen bütün müfessirler, ben de dahil, onun kitabından istifade etmeyen yoktur. Abdullah İbni Abbas Efendimizin tefsirinden bütün müfessirler istifade etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde onu baş köşeye oturturdu. Onun ilmine hayrandı Ömer Efendimiz. Baş köşeye oturturdu. Ara sıra konuştururdu. Hatta sahabe-i kiram efendilerimizden Ömer Efendimiz'e itirazlar gelmiş. Ey Ömer, bu çocuk yaşta birisi, bizim akranımız, öğrümüz değil ki, bunun bizimle birlikte niye oturtuyorsun, baş köşeye niye oturtuyorsun diye şikayet etmiş sahabe-i kiram. Ömer Efendimiz, söyleyin bakalım demiş. İzâ câe nasrullâhi vel feteh suresi ne anlatır? Herkes bir şeyler söylemiş. Ey Abdullah, bir de sen söyle bakalım demiş İbni Abbas Efendimiz'e. Abdullah Efendimiz buyurdu ki, bu Tevdi suresidir. Bu sure Peygamber Efendimiz'in ahirete irtihalinin yaklaştığının haberini getiren bir suredir diye güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki, işte ben bunu bunun için baş köşeye oturtuyorum. Bunun için bu çocuğu yanımda taşıyorum. Ömer Efendimiz döneminde öyleydi. Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliği döneminde biraz daha büyümüştü ve Basra'ya vali tayin edildi. Uzun yıllar Abdullah İbni Abbas Efendimiz Basra valiliği yaptı ve hicretin 69. senesi, Allahu Alem yanlış hatırlamıyorsam, ruhunu Allah'a teslim ederken 1660 kadar hadisi Peygamber Efendimiz'den bize rivayet ederek ruhunu teslim etmiş bir sahabe. Böylece sevgili Peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Yasin, ti diroka mey, ti kurbana da'va mey, Hüseyin-i Kerbela mey, dayı kurbançlara seccar. Heta ku dünya avabe, şevta dile min sarnabe, hale tevil berçevabe, ezi bejim Xuda hevar, Xuda hevar, Xuda hevar.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
2: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
5: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle İndirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
8: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
3: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Çağrı FM. Çağrı FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detaylandıracağız. 7 Ekim bugün ve Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü değerli izleyenler. 3 yıl içerisinde Gazze'de, Filistin'de ne oldu ve dünyanın gerisi Gazze'de olup bitene nasıl tepki verdi? Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. İç gündemde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Son durum ne? Konuyla ilgili ayrıntıları birazdan aktaracağız. Ve 6-8 Ekim katliamının da aynı zamanda yıl dönümündeyiz. Şehit Yasin Börü ve arkadaşları düzenlenen törenle mezarları başında anıldılar. O programda önemli mesajlar da verildi. Birazdan o programa dair detayları da paylaşıyor olacağız. Dış gündemde Doha merkezi yeni görüşmeler var. Hem İran ile Katar arasında hem de ABD ile İran arasında bazı görüşmelerin, mesajların gelip gittiği ile ilgili açıklamalar var. Birazdan detayları paylaşacağız. Geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştık. Rusya'da bir veba alarmı var. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin daha hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Rusya'da yaşananlara dair detayları da paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. Değerli izleyenler, Siyonist işgal rejimi 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik bir hale getirdi. Yoğun saldırılar sonucu Gazze'nin %90'ı Siyonist işgal rejimi tarafından yıkılıp tahrip edildi. Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktar Hiroşima'ya atılanın tam 16 katına denk geliyor. Soykırım sürecinde on binlerce Gazze'li Siyonist terör rejiminin saldırılarında vahşice katledildi.
2: Dünya 3 yıldır tarihin en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. Siyonist işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridine yönelik hava ve kara saldırılarını artırdı. 3 yılda 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze şeridinin %90'ı Siyonist işgal rejimi tarafından yıkılıp tahrip edildi. Gazze'ye 223 bin ton bomba atılırken bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtiliyor. Soykırım sürecinde ilk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 Siyonist esirle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken işgal ordusu saldırılarına yeniden başladı. İkinci ateşkesin ilan edilmesi ise bir yıldan uzun zaman aldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes yaklaşık 2 ay sürdü. Bu süreçte 33 Siyonist esirle 1900 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak Siyonist işgal rejimi ateşkesin ikinci aşamasının da uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Soykırımcı Siyonistler Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi. Açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te işgal rejimi Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyadan gelen tepkiler üzerine işgal rejimi sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi.

0: geriye döndüklerinde buldukları tek şey ise enkazdı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden soykırımcı Siyonistler 1145 Filistinli'yi daha katletti. İkinci aşamada henüz uygulanmaya başlanmadı. 3 yıldır devam eden soykırımda resmi rakamlara göre can kaybı 74 bini aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi. 175 binden fazla Gazze'li yaralandı. 10 binlerce kişi ise hala enkaz altında. Gazze'deki soykırımın en ağır bedelini çocuklar ödüyor. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Gazze'de soykırım hala devam ediyor.
1: Evet değerli izleyenler, bugün 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü, 3. yıl dönümü. Aksa Tufanı ve Filistin Cihadı çok şey öğretti hem Müslümanlara hem bir bütün olarak insanlık ailesine. Evet, büyük bedeller ödendi ancak başta Siyonizm olmak üzere dünya müstekbirlerinin burnu yere sürtüldü. İşgal ve soykırıma karşı büyük bir direniş örnekliği gösterildi. 7 Ekim 2023 sabahı Siyonistler büyük bir şokla uyanmış, ne olduğunu anlamadan askeri üslerin Kassam tarafından ele geçirildiğini görmüşlerdi. Bu ani baskın Siyonist rejim ve hamisini bozguna uğratmıştı. 7 Ekim'de yaşananları, Aksa Tufanı'nın başladığı günü bir kez daha hatırlıyoruz.
2: Son yıllarda neredeyse hemen her gün Yahudi çetelerin baskın yaparak ayinler düzenlemesi, Müslümanların Aksa'ya girişlerinin engellenmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ve o bardaktan taşan damla bir tufana dönüşmüştü. Bu tufanın adı da Aksa tufanıydı.

0: Tarihler 7 Ekim 2023'ü gösterdiğinde Siyonist rejimin işgal tarihi ve dahi bölge ülkeleri eşi benzeri olmayan bir operasyona şahitlik ediyordu. Kimisi şaşkınlık, kimisi korku, kimisi kaygı, Müslümanlarsa büyük bir mutluluk yaşıyordu.
1: Allahu Ekber!
0: Siyonizm tarihi boyunca almadığı bir darbe almış, Siyonist kibrin burnu yerlere sürtünmüş, aşağılanmıştı. Filistin'in azizleri sadece Siyonistlere değil, zulme boyun eğenlere, işbirlikçilere, sinmiş korkaklara büyük bir ders veriyordu. Bu azizler, mustazaflara, mazlum Müslümanlara ve dünyanın özgür insanlarına da büyük bir mesaj veriyordu. 7 Ekim sabahı Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Eddaif, operasyonun başladığını duyurdu. Daif, operasyonun özellikle mahkum Filistinlilerin özgürleşmesini sağlamak için yürütülen esir takası görüşmelerinin kesin olumsuzlukla sonuçlanmasının dayattığı bir zorunluluk olduğunu söylüyordu. Sonrasında ise Salih Aruri konuştu. Aruri, bu operasyon Mescid-i Aksa'yı savunma, halkımıza yönelik gerçekleştirilen zulümleri bertaraf etme ve esirlerimizin özgürlüğünü gerçekleştirmek üzere başlatılmıştır, dedi. Ve ardından Kassam sözcüsü Ebu Ubeyde, operasyona dair ön çalışmaları ve detayları aktararak süreci özetlemişti. ...3000'i hücum, 1500'ü de destek birliği olmak üzere 4500 direnişçi ile gerçekleştirilen operasyon 7 Ekim sabahı saat 6.30'da başlamıştı. İlk yarım saatlik süre zarfında 5000 roket, işgal şehirleri ve askeri noktalara ateşlenmişti. Roketlerle eş zamanlı olarak Gazze'nin etrafını saran beton ve tel duvarlar patlatılmış, önceden belirlenmiş noktalardan motosikletli birliklerin geçişi sağlanmıştı. Motosikletli direnişçiler karadan en hızlı şekilde askeri noktalara ulaşırken, diğer birlikler ise askeri amaçlı kullanılan kamyonetlerle planlanan noktalara

0: hareket etmişti. Operasyonun hava gücü kısmı ise büyük vantilatörler tarafından çalıştırılan ve her birinde iki mücahidin bulunduğu paraşütlü birlikler oluşturmuştu. Bir çeşit SİHA işlevi gören patlayıcı taşıyan dronlar da kara birliklerine eşlik etti. Kara birliklerinin varmak üzere olduğu askeri noktaların gözetleme kuleleri patlayıcı yüklü bir dronla imha edildi. Deniz gücü olarak da yüksek hız yapma özelliğine sahip şişme botlarla sahile yakın askeri noktalara deniz komandolarıyla çıkarma yapıldı. Böylelikle belirlenen noktaları kuşatma ve esir alınan askerlerin en hızlı şekilde Gazze'ye getirilmesi sağlandı. İşgal rejimi, askeri olarak büyük zayiatlarla neticelenen Aksa Tufanı operasyonu hakkında çok sıkı bir sansür getirdi. Sansürle birlikte 7 Ekim günü ölen işgalcilerin toplamda 1300'ün üzerinde olduğu belirtildi. Ancak Siyonist rejimin askeri kaybı bundan çok daha fazlasıydı. Bununla birlikte 250 dolaylarında Siyonist'e esir alınmıştı. Bir taraftan İzzeddin el-Kassam Tugayları, diğer taraftan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs seriyeleri. Bir tarafta Ebu Ubeyde, diğer tarafta Ebu Hamza. Omuz omuza dünya istikbarına kafa tutuyorlardı. Hasbunallah ve ni'mel vekilin güçlü bir slogana dönüştüğü Gazze'de. 7'den 70'e bir direniş, kutlu bir cihad vardı. Tarih böylesi bir direnişi yazmamıştı. Anneler, babalar evlatlarını toprağa veriyor. Ancak büyük bir metanetle ve güçlü bir iradeyle Siyonist işgale ve soykırıma geçit vermiyordu. Evet, Gazze'de büyük bir direniş vardı. Bu direniş sadece Siyonist rejime değil, bütün sömürgeci güçlere, dünya müstekbirlerine karşı veriliyordu. Elbette ki Filistin direnişi büyük bir mesaj vermişti. Küresel emperyalizmin Siyonizmle nasıl iş tuttuğu ve sömürgeci işgalci ittifaka karşı nasıl mücadele edileceğinin dersi verilmişti. Aksa Tufanı operasyonu ümmetin geleceği adına da önemli dersler barındırıyordu. Ya birlik olup güçlü ve özgür olacağız ya da daha da parçalanıp zayıf düşüp yok olacağız.
1: Şimdi de iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İçişleri Bakanlığı'ndan tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekiline ilişkin açıklama geldi. Açıklamada yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanları ve başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan başkanlar Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu. Açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Söz konusu isimlerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık gibi suçlamalarla 5 ve 6 Ekim tarihlerinde sulh ceza hakimliklerince tutuklandıkları hatırlatıldı. Karar kapsamında ayrıca Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer'in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bilgisine de yer verildi.
1: ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor değerli izleyenler. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 17'si yakalandı.
2: CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurmasının sonrasında da belediyelerde ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkındaysa yakalama çalışmaları sürüyor.
1: Ve trafik kazaları büyük can kayıplarına neden olmaya devam ediyor değerli izleyenler. Çorum'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
2: Çorum'da otomobille cip çarpıştı. Kaza Çorum İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobille Mert Üstünel yönetimindeki cip kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Cebeci de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Münevver Lal'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha naaşına ulaşıldı değerli izleyenler. Gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.
2: Girne açıklarında batan gemi faciasında kayıp kişilere ilişkin aramalar sürerken yeni gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki 4 kayba ilişkin arama çalışmaları ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada bulunan cesedin kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

0: Gündemin diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Diyarbakır'da 6-8 Ekim olaylarında HDP PKK'lılar tarafından vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşları şehadetlerinin 12. seneyi devriyesinde kabirleri başında düzenlenen programda anıldı. Programda Şehitler Kervanı Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Yaz şehadete dair önemli açıklamalarda bulundu ve şehitlerin hayatından kesitler aktardı.
1: PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen 6 ile 8 Ekim katliamının üzerinden 12 yıl geçti. Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen programla 6 ile 8 Ekim şehitleri kabirleri başında anıldı. Şehitlerin kabri başında düzenlenen program Yasin-i Şerif okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitler Kervanı Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Yaz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
2: Değerli kardeşler, bu aziz şehitlerimiz ne ilk şehitlerdir ne de son şehitler olacaktır. Çünkü bu dava büyüktür ve bu dava bizden bedeller istiyor. Tarihten beri İslam düşmanlarına karşı daima muvahhidler ayağa kalkmış ve mücadele etmişlerdir. Mazlumların, muvahhidlerin kanıyla kanlarımız sulanmış, İslam düşmanlarına karşı elhamdülillah her zaman dimdik bir şekilde mücadele ettik. Onun için bizler Müslümanlar olarak bu yola girdiğimizde bu yolda ağır bedeller olduğunu bilerek bu yola girdik. Bu yolun sonunda şehadet var, bu yolun sonunda zindan var, bu yolun sonunda ağır bedeller var.
1: Yaz, İslami çalışmaların her dönemde düşmanları rahatsız ettiğine dikkat çekti.
2: Bu coğrafyada Müslümanlar ne zaman ki ayağa kalktılar, ne zaman ki camilerde İslami muktada çocukların sesiyle Kur'an sesi yükseldi, ne zaman ki sokaklarımızda İslam'ın sesi yükselmeye başladığı zaman, ne zaman halkımızın arasında İslami bir noktada bilinç oluşmaya başladıkları anda, işte bu hainler bunu kendilerine ciddi bir tehdit olarak gördüler ve Müslümanlara karşı katliam ve vahşetlerine her zaman olduğu gibi devam ettiler. Dün şehit küçük Ali'lerimiz şehit oldu. Akabinde işte şehit Turan, şehit Yasin, Şehit Hasan, Şehit Cumali, Şehit Fethi ve nice şehitlerimiz bu yolda canlarını Rabbine kurban ettiler.
1: Zalim ve hainlerin hiçbir zaman İslam'a olan düşmanlıklarından vazgeçmediğini vurgulayan Yaz, konuşmasını şöyle sürdürdü.
2: Bizim mücadelemiz hakkı haykırma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz tevhidi insanlara haykırmak ve insanlara anlatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insanların haktan yana hakkın safında olup zalimlere karşı durma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz yeryüzündeki tüm mazlumların, mağdurların, mustazafların gözyaşlarını silme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz boynu bükülmüş olanların, yetimlerin, çaresiz annelerin, yetim bırakılmış olan yavruların duasını alma mücadelesidir. Ve biz bu mücadeleyi verdiğimiz zaman muhakkak ki bizlerin karşısında zalimler var olacaklardır.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde iki kıymetli konuğumuzla birlikte 3. yılında Aksa Tufanı'nı konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
3: Medeni
4: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa
5: Çağrı FM.
4: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
5: Çağrı FM.
4: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
5: Çağrı FM.
4: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
5: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

piyasin, ti diroka mey, ti kurbana da'va mey, Hüseyin-i Kerbela mey, dayı kurbanştara seccar, heta ku dünya avabe, şevta dile min sarnabe, hale tevil berçavabe, azibe.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Mısır, nehirden denize özgür Filistin.
1: Allahu akbar ya din Muhammed. Allah.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir kuru yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir kuru yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz.
7: Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
14: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

ben Filistinli doktor Ala. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor Ala, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

ben Filistinli doktora âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışlarım taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda.

0: kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: yaşasın. Can annelerimin gözyaşısın. Yeter bu acın Filistin. Ah Kudüs'üm kan ağlıyor, yürekleri parçalıyor. Ahmet Yasin feryat diyor. Yeter, yeter, yeter bu acın Filistin. Yeter bu acın Filistin, yeter.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Yasin, ti diroka mey, ti kurbana da'va mey, Hüseyin-i Kerbela mey, dayı kurbanştara seccar, heta ku dünya avabe, şevta dile min sarnabe, hale tevil berçevabe, ezi bejim Xuda hevar, Xuda hevar, Xuda hevar.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı efendim.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur. Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 no'lu numarayı aramaları rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0532 695 86 04 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan acil bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0546 271 32 79 nolu numarayı aramaları rica olunur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık Ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
8: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold.
6: Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
13: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
6: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
14: وصلح كان القرآن وموجودة في كل مكان وحماس قالت كلمتها وعلت في العالي رأيتها ورأيتها جهاد واستشهاد حتى تعود أرض الأجداد.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulme.

0: Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İlim denizinden damla damla. Dünya 3 gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün içindekilerle birlikte geçip gitmiştir. Yarına belki ulaşamayacaksın. Bugünse senindir. O halde onu iyi değerlendir. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor.
10: Müzik. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
11: ...89. Bölüm. Sa'd bin Muaz, yanına aldığı birkaç kişiyle Sultan-ı Enbiya Efendimizin muhafızlığı görevini üzerine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nereye gitse bir gölge gibi onu takip ediyor, muhtemel bir saldırıya karşı uyanık ve dikkatli bulunmaya çalışıyordu. Müminlerin ordusunda ilk öldürülmesi düşünülen Resulullah Efendimiz olduğu muhakkaktı. Müşriklerden hiç kimse, "Bu Allah'ın Resulüdür, dokunmak caiz değildir" demeyi aklına bile getirmezlerdi. Gölgelikten muharebenin gidişatını seyreden Efendimizin, Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini gözleriyle görmüş bulunuyordu. Artık müminler kaçanların peşine düşmüşlerdi. Yetişilen yakalanıp esir ediliyordu. Aynı manzarayı gören Sa'd bin Muaz'ın yüzünde ise üzüntü görülüyordu. "Ey Sa'd, öyle zannediyorum ki sen bu yapılanlardan hoşlanmıyorsun." Sa'd düşündüklerini aynen söyledi. "Evet ey Allah'ın peygamberi, hoşlanmıyorum. Bu hadise Allah'ın yardımıyla müşriklere karşı kazanılan ilk zaferdir. Onları esir alıp hayatta bırakmak yerine öldürmek bana daha uygun geliyor." Resulullah Efendimizin öldürmeyin dediği kişilerden biri de Ebu'l-Bahteri'ydi. Müslümanlara karşı aşırı giden bir davranış olmamıştı. Hatta Kureyşlilerin Peygamber Efendimiz'e karşı uyguladıkları boykotun geç de olsa kırılmasında Ebu'l-Bahteri'nin de gayreti görülmüştü. Onun bu iyiliğini unutmayan Efendimiz, onun hakkında böyle bir af çıkarmış bulunuyordu. Medineli müminlerden Mücezzer, muharebenin sonuna doğru bir deve üzerinde savaş meydanını terk etmek üzere bulunan iki kişiye rastladı. Bunlardan biri Ebu'l-Bahteri'ydi. Önlerini kesti. Tam kurtulmak üzereyken yakalanmışlardı. "Sen Ebu'l-Bahteri değil misin?" "Evet, isabet ettin. Resulullah Efendimiz Ebu'l-Bahteri'yi bulursanız öldürmeyin dedi. Bu sebeple serbestsin, gidebilirsin" dedi. "Peki arkadaşım ne olacak?" "Vallahi Peygamber Efendimiz bu hakkı yalnız senin için tanımıştır. Başkası için değil." Ebu'l-Bahteri'nin yüzü buruştu. "Ben arkadaşımdan ayrılamam. Ya beraberce giderim yahut beraberce ölmeye razı olurum. Mekke kadınlarının hayat kaygısına düştü ve arkadaşını terk etti" demelerine gönlüm razı olmuyor. Mücezzer, Ebu'l-Bahteri'nin bu vefalı davranışı karşısında "Haydi sizi görmemiş olayım, yolunuz açık olsun" diyemedi. O da arkadaşını bırakıp gitmeyi kendine yediremedi. Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek ve Ebu'l-Bahteri ile savaşmamak için Mücezzer'in gösterdiği gayret fayda vermedi. Neticede karşılıklı kılıçlar çekildi. Ebu'l-Bahteri, "Haysiyetli kişi arkadaşını bırakamaz. Ya ölür ya da yolunu bulur" anlamına gelen bir beyt okuyarak deveden indi ve savaş başladı. Karşılıklı kılıçlar indirildi. Sonunda Ebu'l-Bahteri ve arkadaşı cühane kanlar içinde yere serildiler. Artık muharebe sona ermiş bulunuyordu. Kureyşliler, "Ver elini Mekke" diyerek alabildiğine kaçıyorlardı. Savaş başlamadan evvel bir avuç insan halinde gördükleri Müslümanlara nasıl olup da yenildiklerini bir türlü anlamış değillerdi. Arkadan gelen Müslümanlar yakaladıklarını esir ediyor ve dönüyorlardı. Bir kısım Müslümanlar da onların bıraktıkları ganimeti toplamakla meşguldü. evvelce de işaret edildiği gibi Sa'd bin Muaz komutasında bulunan bir grup Müslümansa muharebe bittiği halde ne olur ne olmaz düşüncesi altında Resulullah Efendimizin muhafızlığı görevini yürütmekteydi. Hazreti Ebubekir ve Ömer muharebe müddetince Efendimizin yanından hiç ayrılmamışlardı. Bir araya getirilmiş olan ganimetlerin nasıl taksim edileceği konusu anlaşmazlık çıkmasına sebep oldu. Ganimet toplayanlar en çok hakkın kendilerine ait olduğu görüşünü savunuyor, kaçanları kovalayanlar ''Biz olmasak siz ganimet toplama imkanını bulamazdınız.'' diyor. Resulullah'ı muhafaza görevi yürütenlerse kendilerinin savaşa katılanlardan daha az hakları olmadığından bahsediyorlardı. Resulullah Efendimiz, meselenin büyümeden kapanması için ileride gelmesi muhtemel bir vahiy ile bu işi halletmeyi münasip gördüğünü söyleyince sesler kesildi. Şimdilik ganimetler bir arada bulunacak, daha sonra Cenab-ı Hak ne gibi bir yol gösterirse ona göre hareket edilecekti. Ya Resulallah, senden bir ricam olacak. Nedir isteğin ey Sa'd? Şu kılıcı bana vermeni istiyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas ganimetler arasında duran

Bu çarpışmada bir değil 10 kılıcın düşünmeden verileceği derecede kahramanca savaşmıştı. Böyle bir kılıca sahip olduğu takdirde onu evinde süs eşyası olarak saklamayı değil, yine Allah yolunda kullanmayı, yine düşmana karşı onunla çarpışmayı düşünüyordu. Kısacası Sa'd bu kılıcın hakkını rahatça verebilecek, bu kılıç sahibini bulmadı, dedirtmeyecek bir yiğitti. Kendisi ilk Müslümanlardandı. Bugüne kadar bu yolda pek çok çile çekmiş, deli gibi sevdiği anasını bile İslam dininden döneceksin dediği için reddetmiş. Hatta bu konuda kendisiyle ilgili ayetler bile inmişti. Bu ayetlerin verdiği emir gereğince Sa'd, anasına yine her anaya gösterilen hürmeti, ikramı göstermiş. Fakat dininin emirlerini de en samimi düşünceler altında yerine getirmişti. İstediği de sadece bir kılıçtan ibaretti. Hiç olmazsa ganimetten kendi hissesine düşecek kısmın mukabilinde bu kılıç verilebilirdi. Bu düşünceler Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tekrar Resulullah Efendimizin huzuruna getirdi. ''Ya Resulallah, şu kılıcı senden rica ediyorum.'' dedi. Tekrar ''Ey Sa'd, o kılıç ne senindir ne benim. Ganimet dağıtımında hissene düşerse alırsın.'' cevabıyla karşılandı. Bu defa Sa'd pişman olmuştu. Olmayacak bir şey teklif ettiğine inanmıştı artık. Böyle olmasa Resulullah Efendimizin değil kendini, diğer herhangi bir insanı bile reddetmeyeceğini biliyordu. Allah nasip etse de bu hareketim bir cezayla karşılanmasaydı, düşüncesiyle ayrıldı. Müslümanlar şehitlerini birer birer buldular. 13 şehit vermişlerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Umeyr ve Bedir Harbi'ne katılmak için babasıyla kura çekmeye kalkan Sa'd bin Hayseme de şehitler arasında yer almış bulunuyordu. Utbe bin Rebi'a tarafından yaralanan Ubeyde bin Haris'in durumu gittikçe ağırlaşmaktaydı. ''Ben şehit miyim ya Resulallah?'' sorusuna evet cevabıyla mukabele etmesine bakarak şehit sayısını bir fazla tutmak gerekiyordu. Onun için artık bu fani hayata dönüş imkanı yoktu. Olmasını isteyecek değildi. Şehitler Resulullah Efendimizin emriyle Bedir'e defnedildi. Müşriklerin ölüleri 65'i geçiyordu. Başta küfrün elebaşısı Ebu Cehil olmak üzere Kureyş'in ileri gelenlerinden birçoğu artık hayatta değildi. Alınan esirlerin sayısı da 70'i geçiyordu. Resulullah Efendimizin amcası Abbas, damadı Ebu Laz, Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil, Kureyş'in meşhur hatibi ve ileri gelen adamı olan Süheyl bin Amr, yine Resulullah'a düşmanlıklarıyla ün yapmış olan Ukbe bin Ebi Muayt'la Nadır bin Haris gibi kişiler elleri bağlı halde bekliyorlardı. Bedir sahasında serilip yatan bunca ceset böyle açıkta bırakılamazdı. Bundan sonra Kureyş'ten bir kimse gelip onları gömmeyi düşünemezdi. Bu sebeple ertesi gün orada bulunan kör bir kuyuya cesetlerin doldurulması emredildi. İlk getirilen ceset Utbe bin Rebiya'ya aitti. Ebu Huzeyfe babasının bacaklarından sürüklene sürüklene getirilişini ve kuyuya bırakılışını üzüntüyle, sararan bir çehreyle, perişan bir gönülle seyretti. ''Üzgün müsün ey Ebu Huzeyfe?'' Döndü. Karşısında Resulullah Efendimiz'i gördü. ''Hayır ya Resulallah, babamın öldürülmesine de, sürüklenip götürülmesine de üzülmüş değilim. Ama ben babamın aklı başında, hadiseler karşısında tedbir almasını bilen, iyiliksever bir insan olduğunu biliyor ve bu özelliklerinden dolayı onu döne dolaşa İslam dinine getirecek

Geleceğini umuyordum. Buna rağmen küfür üzere öldürülmüş olmasıdır beni üzen. Resulullah Aleyhisselam dua ederek ayrıldı. Ebu Huzeyfe babasının öldürüldüğü yere bir daha baktı. Bir gün önce Resulullah Efendimiz tarafından Utbe bin Rebiya'nın vurulup düşeceği yer işte burasıdır dediği yerdi. Ötesi yahut berisi değil. Dünden beri oraya kaç defa üzüntü dolu gözlerle, yanık bir gönülle bakmış. Ne olurdu zavallı babacığım, her yerde kullandığı aklını, tedbirini bir de bu yolda kullansa, ölecekse yine burada ama Allah yolunda çarpışarak ölse demişti. Ebu Huzeyfe, daha sonra kardeşi Velid'in amcası, Şeybe'nin de sürüklenen cesetlerini mahzun gönlünün mahzun gözleriyle seyretti. Diğer müşrikler de birer birer getiriliyor, çukura bırakılıyorlardı. Böylece 24. ceset konulduktan sonra üzerinin toprakla örtülmesi emredildi. Ümeyye bin Halef'in cesedi şişmişti. Aslında hantal olan vücudu şişince daha da acayip bir hal almıştı. Bu durumuyla içinde bulunduğu zırhı patlatacak hale gelmişti. Zırhını da çıkartmadan olduğu yere bıraktılar. Üzerini toprakla örttüler. Geri kalan cesetler birer ikişer orada bulunan çukurlara doldurularak üzerleri örtüldü.

O gece de orada kalındı. Üçüncü gün sabah vakti yola çıkmak üzere hazırlanıldı. Resulullah Efendimiz bineğinin hazırlanmasını emrettiler ve sonra yürümeye başladı. Birkaç kişi ardından geliyordu. Bu arada yalnız başına yapacağı bir ihtiyacı için gitmiş olabilir diye düşünenler de vardı. Efendimiz cesetlerin doldurulduğu kuyunun başına gelmiş bulunuyordu. Orada durdu. İçeride bulunanlara, "Ey ehli Kalip!" diye seslendi. Daha sonra çukura gömülenlerin birer birer adlarını saymaya başladı. Arkasında duranlar hayretle bu hitabı izlemekteydiler. "Ey Utbe bin Rebiya! Ey Şeybe bin Rebiya! Ve Ümeyye bin Halef! Ey Ebu Cehil bin Hişam! Siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek olarak buldunuz mu? Ben Rabbimin bana yaptığı vaadi gerçek olarak buldum. Siz peygamberinize karşı pek fena davrandınız. Siz beni yalancı saydınız. Fakat insanlar beni tasdik ettiler. Siz beni yurdumdan zorla çıkardınız. İnsanlar beni bağırlarına bastılar. Siz benimle savaşmaya çıktınız. İnsanlar bana yardım ettiler. Şu anda Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler olarak ölmenizi ister miydiniz? Evet, şimdi siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek manasıyla buldunuz mu? Ben Rabbimin bana olan vaadini gerçek olarak buldum." Resulullah Aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Arkada bu hutbeyi hayret ve heyecan içinde dinleyenlerden Hazreti Ömer kendini tutamadı. "Ey Allah'ın peygamberi, bu kokmuş cesetlere mi sesleniyorsun? Onlar ölüp gitmiş değil midir?" dedi. Nebi Ekrem Efendimiz ona, "Durum senin zannettiğin gibi değildir." manasını anlatan bir bakışla bakarken, "Siz benim sesimi onlardan daha iyi duymuş değilsiniz. Fakat onların bana cevap vermeye güçleri yetmiyor." cevabıyla mukabele etti. Daha sonra döndüğü, bineğinin yanına geldiği ve yürüyüş emrini verdi.

Bedir'de canlarını kurtaranlar gece gündüz Mekke'ye doğru yol almaktaydılar. İlk varan Haysuman adında biriydi. Ordu gideli beri bir haber alamayan fakat %100 bir zafer müjdesi bekleyenler Haysuman'ın perişan şekilde şehre girmesini endişeyle karşıladılar. "Anlat bize, ne haberler getirdin ey Haysuman?" dediler. Haysuman etrafındakilere şöyle bir göz gezdirdi. "Halimden anlamıyorsanız ben size neyi anlatayım?" diyen bakışlardı bunlar. Ama onlar hala istedikleri cevabı bekliyorlardı. "Muhammed'i ve arkadaşlarını perişan ettik döndük. Her ne kadar biz de bu hale geldikse de kazanan biziz." demesini istiyorlardı. Ve nihayet Haysuman konuştu. "Utbe bin Rebiya öldürüldü. Şeybe öldürüldü. Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil öldürüldü." diye saymaya başladı. "Sen saçmalamış olmayasın. Neler söylediğini biliyor musun sen?" Haysuman onların suallerine cevap vermiyor. "Filan öldürüldü, filan öldürüldü" diye saymaya devam ediyordu. "Peki Ümeyye bin Halef öldürüldü. Ebu'l-Bahteri öldürüldü." Herkes aklına geleni soruyor. O da tek kelimeyle "öldürüldü" cevabını veriyordu. Bu derece vahim bir neticeyi kimse beklemiyordu. Kesin bir zaferi günlerdir beklemekte olanlara böyle bir mağlubiyeti anlatmak gerçekten zordu. İlk aklını başına toplayan Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan oldu. Biraz ileride Hıcr adı verilen yerde bulunuyordu. Yanındakilere hafifçe "Bu adam keçileri kaçırmış olabilir. Bir de beni sorun, bakalım ne diyecek?" Tutulacak en makul yol buydu. İçlerinden biri. "Peki Safvan bin Ümeyye'den ne haber? O da öldürülmüş olmasın?" Haysuman eğildi. Hıcır'dan tarafa baktı ve "İşte orada, duvarın üzerinde oturuyor." dedi. Artık adamın deli olduğunu kimse iddia edemezdi. Şayet yalan söylemiyorsa kesin bir mağlubiyetin meydana geldiğine inanmak lazımdı. "Bana bak," dedi. "Eğer bizi aldatıyorsan vay haline." Daha sonra Kabe'nin etrafını çeviren putları işaret etti. "Bütün putların laneti tependen yağsın." Haysuman kısa kesti. "Bunların ve daha bilmediğim inahların adına yemin ederim ki söylediklerim doğrudur. Hem sizi bu sözlerime inanmak için fazla bekletecek değilim.

Resulullah Efendimizin amcalarından Haris'in oğlu Ebu Süfyan da ilk defa Mekke'ye ulaşanlar arasındaydı. Durumu bir de ondan sormakta fayda vardı. Hiçbiri Aysuman'ın verdiği habere inanmak istemiyor. Hep zaferden bahsedilmesini arzu ediyorlardı. Hoş, onlar sormasalar da Ebu Süfyan susacak değildi. ''Ne haber var ey Ebu Süfyan?'' dediler. Ebu Süfyan da sözü fazla uzatmadı. Zaten Araplar çok sözden hoşlanmazlardı. ''Vallahi biz Muhammed'in ordusuyla karşılaşınca onlarla savaşmadık. Sadece sırtımızı döndük. Onlar da canları istediği gibi kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Kimseyi de kınamak, kabahat bulmak istemiyorum. Şurası bir hakikat ki biz yerle gök arasında kıratlara binen parlak yüzlü, tanımadığımız çeşitten süvarilerle karşılaştık. Vallahi kimse onlara karşı duramaz, bir şey yapamazdı. Peki Utbe, Şeybe, Ebu'l-Hakem gibi büyüklerin öldürüldüklerini duyduk. Doğru mudur? Ebu Süfyan, siz neler söylüyorsunuz der gibi baktı. Her biri gözlerimizin önünde öldürüldü, dedi. Ebu Süfyan'ın ardından gelenler de aynı şeyleri anlattılar. Her birinin anlayamadığı, çözüm yolu bulamadığı şeylerden biri, muharebeden önce bir avuç diyecek kadar az gördükleri, hazırlıksız bir askeri birlik karşısında harp hazırlığı yaparak giden kalabalık bir ordunun nasıl bu derece perişan olduğuydu. Hadiseyi bu yönüyle değerlendirenler, ''Biz en azından onların beş misli fazlaydık.'' diyorlardı. Mekke artık ciddi bir matem havasına dönüşmüştü. Resulullah Efendimizin ordusu Medine'ye doğru ilerliyordu. Useyl adı verilen vadide geceyi geçireceklerdi. O gece Peygamber Efendimiz'i uyku tutmadı. ''Neden uyuyamadın ya Resulallah?'' denildi. ''Abbas'ın iniltisini duyuyorum.'' Soran oradan ayrıldı. Bir müddet sonra Sultan-ı Enbiya Efendimiz, Abbas'ın iniltisini neden duymadığını sorduğu zaman, onun bağlarının çözüldüğünü söylediler. ''O halde diğer esirlerin bağları da çözülsün.'' buyurdular.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Her güne bir dua.
1: Bir sabah bir kalktım ki bir sürü kar yağmış. Her yer bembeyaz. Hemen anneme koştum ve dedim ki, anneciğim baksana melekler ne kadar çok dua getirmiş bize. Annem gülümsedi. Ben de gülümsedim. Niye böyle dediğimi biliyor musunuz? Her kar tanesini yeryüzüne bir melek indiriyor ya, işte ondan. Hep beyaz kalın. Ya Rabbi, müminin, Müslümanın, Müslümanın yardımcısının ve mazlumun yardımcısı ol. Onlara hidayet, nusret, galibiyet ve muzafferiyet ihsan eyle.

Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması, Allah'ın rızasına tabi olup, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmakla olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM
11: Roman Kuşağı başlıyor.
12: Roman Kuşağı başlıyor.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir O hatırlayacak. Hatırını yalnız O bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
3: Roman Kuşağı başlıyor.

İslam'ın Fedakar Kadınları 10. Bölüm. Ümmü Gülsüm, Allah'a sığınmış, muhacir bir kadın. Diğer mümin, fedakar, muhacir kadınlar gibi çileyi dünyevi lezzetlere tercih eden bir hanım sahabi. Ümmü Gülsüm.

kulübe Mekkeli müşriklerin elebaşlarındandı. Mekkeli ayak takımını Resulullah'a karşı kışkırtıyor, kimsesiz Müslümanlara her türlü eza ve cefayı yapıyordu. İslam'a düşmanlıkta o kadar ileri gitmişti ki, bir defasında herkesin gözü önünde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı boğmaya kalkıştı. Kısacası Ukbe'nin evi şirkin ve küfrün merkezlerinden biriydi. İşte Ümmü Gülsüm böyle bir evde iman ve İslam'la tanıştı. Allah'a ve Resulüne lebbeyk dedi. Kızının iman etmesi Ukbe'yi adeta çıldırttı. Nasıl olurdu? Öz kızı, evinde doğup büyüyen, onun kontrolünde olan bir insan en büyük düşmanına iman ediyor. Ukbe kızını eve hapsetmişti, dışarı çıkmasına, sosyal hayata karışmasına müsaade etmiyordu. Ama Ümmü Gülsüm gizlice evden kaçıyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamla ve diğer Müslümanlarla buluşuyor, topluca kılınan namazlara iştirak ediyor, vahiy meleğinin getirdiği ayetleri ezberliyordu. Müslümanlar hicret edince, Ümmü Gülsüm Mekke'de şirkin ve küfrün karargahında yapayalnız kaldı. Tam 7 yıl babasının gözetiminde bir tür ev hapsinde yaşadı. Mazlum ve mustazaf Ümmü Gülsüm gençlik yıllarını babasının tutsağı olarak geçirdi. Bir gün rahat yüzü görmedi. Dünyevi lezzetlerden ve hürriyetlerden uzak kaldı. Ancak imanından hiç taviz vermedi. Müslümanlığından ötürü asla pişman olmadı. Medine'ye Müslümanlara kavuşacağı günlerin özlemiyle yaşadı. Ve bir gün şehrin dışındaki bağ evine gitme bahanesiyle yola çıktı. Babası ondan şüphelenmedi. Genç bir kadın tek başına nasıl Medine'ye gidebilirdi ki? Ümmü Gülsüm bağ evinin yolunda Müslümanlarla anlaşmalı Uzağa kabilesinden bir adamla karşılaştı. Onun yardımıyla gizlice Medine'ye hicret etti. Ümmü Gülsüm kendisini Medine'ye götüren Uzağalı adam hakkında şöyle der. Allah o yoldaşı hayırla mükafatlandırsın. Yolda onunla karşılaşırken nereye gidiyorsun diye sordum. Ona Medine'ye gitmek istediğimi söyleyince biz Huzalılar gidilecek yolu iyi biliriz dedi. Bana kılavuz olmayı teklif etti ve devesini getirip önümde ıhtırdı. Ben de deveye bindim. Huzalı devenin yularından tutup öne düştü ve Medine yoluna koyuldu. Tam bir defa bile rahatsızlık verecek bir harekette bulunmadı. Uza kabilesi ne güzel bir kabiledir. Ümmü Gülsüm Medine'ye varınca müminlerin annesi, peygamberin eşi Ümmü Seleme'nin mescidine yapışık mütevazi odasına misafir oldu. Resulullah Medine'de değildi. Ümmü Seleme dava ve iman kardeşini ağırladı. Onunla ilgilendi, onu rahatlatmak ve mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Ümmü Gülsüm, Müslümanlara kavuştuğu için çok mutluydu. Sevinçten içi içine sığmıyordu ama korkuyordu da. Mekkeli müşriklerle Hudeybiye'de yapılan barış antlaşması gereği Mekke'den kaçan Müslümanları yakınının istemesi halinde Mekke'ye geri gönderiyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ebu Cendel ile Ebu Basir müşriklere geri verilen muhacirlerdendi. Müminlerin annesi Ümmü Seleme, misafirinin korku ve endişesini fark edince tatlı bir sesle ''Ümmü Gülsüm'' dedi. ''Sen Allah ve Resulüne hicret ettin değil mi?'' O da coşkuyla ''Evet'' dedi. ''Sevinçli ve mutlusun.'' ''Evet.'' O halde neden gözlerinde gizli bir korku ve hüzün var? Genç kadın Ümmü Seleme'nin gösterdiği ilgiden cesaret alarak içindeki gizli korkuyu dışa vurdu. Korkuyorum dedi. Neden? Ey Ümmü Seleme! Hudeybiye anlaşması gereğince Mekke'den kaçıp Medine'ye gelen Müslümanlar müşriklere geri veriliyor. Müslüman olarak Mekke'den kaçıp Resulullah'a sığınan Ebu Cendel ile Ebu Basir onlara geri verilmişti. Efendimizin beni de geri vermesinden korkuyorum. Ümmü Gülsüm, müminlerin annesine

yalvaran gözlerle baktı, titrek bir sesle sözlerini sürdürdü. Kadınların hali erkeklerinki gibi değildir. Gelip beni alsalar bir daha onların elinden kurtulamam. Ebu Cendel ile Ebu Basir onların ellerinden kurtuldu. Benim böyle bir şansım yok ki. Hicretimin üzerinden haftalar geçti. Şimdi beni her yerde arıyorlardır. Bulamayınca da buraya gelecekler. Ümmü Gülsüm binti Ukbe endişeler içinde heyecanla beklerken iki cihan serveri Muhammed Mustafa çıka geldi. Ümmü Seleme durumu Peygamber aleyhissalatü vesselama arz etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu fedakar çilekeş sahabisine hoş geldin dedi. Ona tatlı sözlerle iltifatlarda bulundu. Ellerini kaldırıp selamete kavuşması için dua etti. Bir taraftan Resulullah'a kavuşmanın mutluluğuyla sevinç gözyaşları döken Ümmü Gülsüm, öbür taraftan da yalvaran bir ses tonuyla "Ya Resulallah, ben dinim uğrunda hicret ederek sizin yanınıza geldim. Beni koruyun, müşriklere geri vermeyin. Onlara iade ederseniz bana işkence ederler. Dinimden geri çevirmeye çalışırlar. Ben nihayetinde bir kadınım. Bir kadın işkencelere ne kadar dayanabilir ki? Siz de bilirsiniz ki kadınlar erkekler kadar dayanıklı değiller." Rahmet peygamberi Ümmü Gülsüm'ü sükunetle dinledi. Sonra onun gönlüne su serpen, korkusunu dindiren, ümit aşılayan bir tavırla "Yüce Allah, muhakkak kadınları bu anlaşmadan muaf tutacak bir hüküm indirir." diye konuştu. Çok geçmeden Yüce Allah katından şu ayet-i kerime indi. "Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kafirlere geri göndermeyin." Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sevindirici haberi hemen Ümmü Gülsüm'e bildirdi. İlahi emir gereği hicret eden Müslüman kadınlar asla geri verilmeyecekti. Kızının Medine'de olduğunu öğrenen Ukbe bin Ebi Muayt iki oğlunu Medine'ye gönderdi. Hudeybiye anlaşması gereğince kız kardeşlerini geri istediler. Allah'ın Resulü ilahi buyruğun inip anlaşmanın kadınlarla ilgili kısmını iptal ettiğini bildirdi. Ümmü Gülsüm'ün kardeşleri elleri boş Mekke'ye geri döndüler. Ümmü Gülsüm Medine'de evlendi. Uzun bir ömür sürdü. Davet ve irşat dolu bir ömür. Zat-ı Zülcelal kadınlarımıza, kızlarımıza, bacılarımıza birer Ümmü Gülsüm olmayı nasip etsin. Ümmü Gülsüm olmanın, Allah ve Resulünün övgülerine mazhar olmanın yolunun çilelerden, zorluklardan geçtiğinin bilincine erdirsin. İslam'ın Fedakar Kadınları 10. Bölüm.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Seni Filistin gibi seveceğim. Endülüs kokan şu kırmızı ellerimi kanayan meleklerin ağzına batırıp sana ezilmiş bir kentin gözünden çöl yangını sevda ile sesleneceğim. Ve ben seni düşündüğüm her saat ağız dolusu ağlayacağım ardından. Bilesin ey iklimler boyu andığım, bu taş duvarlar bir gün dile gelecek. Üşüşecek yine bahçelere çocuklar. Sabahın elleri akşamı kör etmeden Kandahar dağlarını güller donatacak. Ve sen güneşi avuçlarına hapsedip parmaklarında gezdireceksin geceyi. Bilesin ey sonsuzluğuna adandığım, kanatlarında tüten cennet gülüşleriyle Beyrut'ta gözyaşı döken güvercinler nasıl hasretse Filistin'deki sevdaya, aynı hasretleri kalbime zincirleyip sana Yusufça bir aşkla geleceğim. Bilesin ey sahralarca yandığım, kara gözlerindeki mülteci sevdayla sensizliğe hüküm giyen şu kalbim zindansı bir hüzne sırdaş olurken içimin göklerinden süzülüp gelen Mekke yağmurlarını sana hasredip en çok seni susacağım karanlıklara. Bilesin ey cennetine kuşandığım, yalnızlığın uçsuz bucaksız sahralarında ismini kızıl kum tanelerine yazarken mecnunca bir çaresizliğe düşmeden sana Leyla demeye utanmayacağım. Ve saçlarımda parlayan çöl yalnızlığında sana Muhammedi bir gökyüzü sunacağım. Bilesin ey vuslatını firak sandığım, yüzüme bulaşan bu kırılganlığı silip mahmur şiirleri ateşe döktüğümde gözlerinin kıblesine Kudüs'ü çizip seni Filistin gibi seveceğim. Seni Filistin gibi seveceğim.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Tarif Adi İbni Hatim Et-Tâi, Allah ondan razı olsun, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle işittim. Bir kimse bir şeyi yapmak veya bırakmak üzere yemin eder. Sonra da onun zıddını Allah'ın rızasına daha uygun görürse, o kimse yeminini bozarak takvaya uygun olanı yapsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
8: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Çağrı FM Haber.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 7 Ekim Çarşamba. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıklar neler? Hemen şöyle bir göz gezdirelim kıymetli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. AK Parti Kongre merkezinde konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiye katılımında açıkladı. Detaylarda neler var birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız fon mağdurlarıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturması ile ilgili meclisi bilgilendirdi. Fon ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Haksız kazanç elde etmeye çalışanlara da kim olursa olsun müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Detaylarını yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Hüdapar'dan. Hüdapar hem 6-8 Ekim olayları ve hem Aksa tufanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hüdapar Milletvekili Şahzade Demir mecliste basın toplantısı düzenledi. 6-8 Ekim sürecinin alelade yaşanan bir olay olmadığını, planlı yapılan bir katliam olduğunu ifade etti. Aksa tufanı ile ilgili de açıklamalarında zulmün 7 Ekim'de değil 1948'den beri devam ettiğini dile getirdi ve Siyonist rejim için izole çağrısı yaptı. Ayrıntılarını yine birazdan bülten içerisinde aktaracağız. Malumunuz 7 Ekim'deyiz. Son haberimizde Aksa tufanı ile ilgili. Aksa tufanının 3. yılındayız. Gazze'nin yiğitleri aslanları izzetli ve şerefli bir kıyam gerçekleştirdi. Dünyanın en güçlü silahlarına sahip veya en güçlü ordularıyla desteklenen rejime karşı kınayıcının kınamasından korkmadan Gazze için, Mescid-i Aksa için, Filistin için, Filistin'in mazlum insanları için Aksa tufanını düzenledi. Her ne kadar bugün büyük bir yıkıma uğramış olsa da Gazze kaybeden o yiğitler olmadı. Kaybeden o zulmü görmeyen, tanımayan, destek sunanlar, o zulme destek sunanlar oldu. Detaylarını birazdan aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İç gündemle başlıyoruz kıymetli izleyenler. İç gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılında uzlaşı ve hizmet vurgusu yaptı. Fon piyasasındaki soruna ilişkin kararlılık mesajı veren Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını da duyurdu.
16: Tayyip Erdoğan programımızı katılımlarıyla biz...
17: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri yasama yılı açılış toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yeni yasama yılında meclis çalışmalarında uzlaşı ve mutabakat ruhunun korunması gerektiğini söyledi. Farklı kesimler arasındaki mesafelerin kapatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, diyalog ve mutabakat arayışını sürdüreceklerini ifade etti.
18: Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir.
17: Konuşmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de fon piyasasında yaşanan gelişmeler oldu. Erdoğan, sorunun hukuki, ekonomik, idari ve siyasi boyutlarıyla takip edildiğini belirtti. Vatandaşların birikimlerinin korunması için gerekli adımların atıldığını kaydetti.
18: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
17: Erdoğan, fon piyasasındaki sürecin Devlet Denetleme Kurulu tarafından da incelendiğini açıkladı. Kamuya yük getirmeden vatandaşların birikimlerinin ödenmesi için idari ve yasal süreçlerin işletildiğini söyledi.
18: Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yumayacağız.
17: Toplantının dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı oldu. Erdoğan, Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin diyerek İzmir'e hizmet mücadelesinde destek vereceklerini söyledi.
18: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.
17: AK Parti'ye katılan Cemil Tugay da kürsüden ilk açıklamasını yaptı. Yaptığı kısa konuşmada AK Parti'ye katılma kararının İzmir'e hizmet odaklı olduğunu söyleyen Tugay, "En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir." açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken de açıklamalarda bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri tarafından iyi karşılandığını belirtti.
19: Güzel bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta bütün işte bakanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar çok iyi karşıladılar. Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz. Artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize.
15: Fon soruşturmasında mağdur yatırımcılar için beklenen ödeme takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcıya 8 Ekim'den itibaren ödeme yapılacağını, kanun teklifinin yasalaşması halinde ise Ekim ayında 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi öngördüklerini açıkladı.
17: Fon piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımcıların beklediği ödeme takvimini açıkladı. Yılmaz, olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu. Yılmaz, meclisin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren kanun teklifinin yasalaşması halinde, Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.
20: Yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
17: Yılmaz, el konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirlerin de geri kazanım hesabına aktarılarak ödemelerde kullanılacağını açıkladı. Böylece tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarının karşılanmasına yönelik farklı kaynakların devreye alınacağı belirtildi. Fon soruşturmasının adli boyutunda da önemli rakamlar paylaşıldı. Sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 85'inin tutuklu olduğu, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulundu.

0: katlanacaktır. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız.
1: Yılmaz, süreçte sadece yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesinin değil, sermaye piyasalarının genel sağlığının korunmasının da öncelikli olduğunu vurguladı. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasanın genelini zayıflatmayacağını, aksine potansiyel risklerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Medya ve sosyal medyadaki değerlendirmelere de dikkat çeken Yılmaz, yaşanan sorunun ne gereğinden fazla büyütülmesi ne de küçültülmesi gerektiğini söyledi. Sorunla ilgisi bulunmayan fonların ve yatırımcıların da zarar görmemesi için sağlıklı bilgilere dayalı değerlendirme çağrısı yaptı.
2: Fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine SPK çift hakkında sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan soruşturma izni verdi. Kaya çifti şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: Fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine SPK eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan soruşturma yürütülmesine izin verdi. Soruşturma kapsamında Kaya çiftinin finansal işlemleri ve fonlarla bağlantılı mali hareketleri inceleniyor. Daha önce çiftin banka hesapları, mal varlıkları ve şirketlerdeki ortaklık paylarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderilmişti. Dosyadaki incelemeler sürerken Kaya çiftinin fonlardan elde ettikleri kazancı gönüllü olarak iade etmek üzere başvurduğu belirtildi. Başsavcılıkta yapılan başvuru üzerine TMSF'nin iade hesabına ödeme yapılmasına izin verdi. Gelişmelerin ardından savcılık, Kaya çifti hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma yürütülmesi için SPK'ya başvurdu. Savcılığın ifade talebine SPK tarafından izin verilmesinin ardından dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. SPK'nın iki isim hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağı da öğrenildi. Böylece fon soruşturmasında Kaya çifti yönünden adli süreçte yeni bir aşamaya gelinmiş oldu. Kaya çiftinden alınacak ifadelerin ardından soruşturmanın sehrine ilişkin yeni gelişmeler bekleniyor.
2: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6-8 Ekim olaylarının 12. yıl dönümünde mecliste yaptığı açıklamada Kobani bahanesiyle başlatılan saldırıların planlı ve organize bir katliam olduğunu söyledi. Demir, Yasin Börü ve arkadaşlarının şehit edilmesiyle hafızalara kazınan olayların arkasındaki karanlık odakların ve kirli ilişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgularken, Gazze'deki Siyonist işgale karşı da net mesajlar verdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, iç gündeme dair önemli...
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6-8 Ekim olaylarının 12. yıl dönümünde mecliste basın toplantısı düzenledi. Demir, Kobani'deki gelişmelerin bahane edilerek sokaklara salınan grupların özellikle Hüdapar teşkilatlarını, İslami sivil yapıları ve İslami kimliğiyle bilinen şahsiyetleri hedef aldığını söyledi.
3: Kobani'de yaşanan olaylar bahane edilerek Kandil'in direktifleri ve malum partinin çaktığı işaret fişeğiyle silahlı militanlar da dahil olmak üzere güdümlü gruplar sokaklara salındı o gün. Bu saldırıların niteliği hedeflerin önceden belirlendiğini ve saldırıların rastgele değil planlı ve organize biçimde gerçekleştirildiğini açık bir şekilde ortaya koydu. Saldırganlardan korunmak için bir binaya sığınan Yasin Börü ve arkadaşlarının maruz kaldığı vahşet bunun en bariz örneği oldu. Sığındıkları evde kurşunlandılar. bıçaklandılar, yaralı halde balkondan aşağı atıldılar. Üzerlerinden araçlarla geçildi, bununla da yetinmeyen caniler zılgıtlar eşliğinde diri diri bunları yaktı. Bu cinayet 6-8 Ekim'de yaşanan barbarlığın hafızalara kazınan en acı sembollerinden biri haline.

0: geldi.
1: Demir, katliamın ardından yürütülen soruşturma ve yargılama süreçlerinin ise olayların perde arkasındaki organizatörlere uzanmadığını söyledi. Dönemin çözüm süreci atmosferinde güvenlik güçlerinin sokaklardan çekildiğini belirten Demir, devlet kurumları içerisindeki karanlık yapılarla örgüt arasındaki kirli ilişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı.
0: Soruşturmalar hiçbir zaman komployu tertip eden perde gerisindeki organizatörlere uzanmadı, bunlara uzanmasına müsaade edilmedi, azmettiricilere hiç dokunulmadı, bunlara yönelik hiçbir süreç işletilmedi. Özellikle kalkışmanın başında olaylara müdahaleyi engelleyerek yıkımın boyutlarının daha fazla büyümesine zemin hazırlayan devlet içerisindeki bir takım odakların örgütle girdiği kirli ilişkiler karanlıkta kaldı. Karanlık aktörler ve kirli ilişkilerin üzerine gidilmeyerek gelecekte oluşabilecek provokasyonlara imkan tanınmış oldu. Daha o günden bunların önü açıldı. Nitekim yaklaşık 2 ay sonra Cizre'de yine PKK militanları seferber edilerek Hüdapar Teşkilatı ve mensuplarına karşı girişilen benzer bir katliam senaryosu o dönem devlet kurumlarında hala provokasyonlar üzerinden prim kasan aktif hücrelerin pervasızlığının bir başka örneğini göstermekteydi.
1: Şahzade Demir açıklamasının diğer bölümünde 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa tufanının 3. yıl dönümüne değindi. Filistin'deki zulmün 7 Ekim'le başlamadığını vurgulayan Demir, 1948'deki Nekbe'den bugüne uzanan işgal, toprak gaspı, zorunlu göç ve katliamlara dikkat çekti.
0: 1948'de Nekbe ile başlayan toprak gaspı, zorunlu göçler ve kitlesel katliamlar bugün Kudüs-ü Şerif'in işgali ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın esaretiyle maalesef devam etmektedir. Bu sistematik kuşatmanın ve yok etme politikalarının en vahşi cephesi ise hiç şüphesiz Gazze'dir. Değerli arkadaşlar, 2007'den beri karadan, havadan ve denizden abluka altında tutulan Gazze son 3 yıldır tarihin tanık olduğu en acımasız soykırımı ile karşı karşıyadır. Aksa tufanı 100 yıldır tırmandırılan zulme, tecride ve vatan gaspına karşı yükselen meşru bir direnişin adıdır. Direniş sebep değil, işgalin doğurduğu kaçınılmaz bir sonuç.
1: Demir, Gazze'de ateşkes sürecinde de Siyonist işgal rejiminin saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Filistin direnişinin silahsızlandırılmasına yönelik baskılara tepki gösterdi. İşgalin sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini söyleyen Demir, Siyonist işgal rejiminin askeri, diplomatik ve ticari alanlarda izole edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'nin ve Kudüs'ün sahipsiz olmadığını vurgulayan Demir, Filistin direnişinin önde gelen isimleriyle Gazze şehitlerini rahmet ve hürmetle andı.
2: Diyarbakır'da 6-8 Ekim olaylarında PKK'lılar tarafından vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşları şehadetlerinin 12. seneyi devriyesinde kabirleri başında anıldı. Programda Şehitler Kervanı Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Yaz bir konuşma gerçekleştirdi.
1: PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen 6 ile 8 Ekim katliamının üzerinden 12 yıl geçti. Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen programla 6 ile 8 Ekim şehitleri kabirleri başında anıldı. Şehitlerin kabri başında düzenlenen program Yasin-i Şerif okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitler Kervanı Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Yaz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
3: Değerli kardeşler, bu aziz şehitlerimiz ne ilk şehitlerdir ne de son şehitler olacaktır. Çünkü bu dava büyüktür ve bu dava bizden bedeller istiyor. Tarihten beri İslam düşmanlarına karşı daima muvahhidler ayağa kalkmış ve mücadele etmişlerdir. Mazlumların, muvahhidlerin kanıyla kanlarımız sulanmış, İslam düşmanlarına karşı elhamdülillah her zaman dimdik bir şekilde mücadele ettik. Onun için bizler Müslümanlar olarak bu yola girdiğimizde bu yolda ağır bedeller olduğunu bilerek bu yola girdik. Bu yolun sonunda şehadet var, bu yolun sonunda zindan var, bu yolun sonunda ağır bedeller var.
1: Yaz, İslami çalışmaların her dönemde düşmanları rahatsız ettiğine dikkat çekti.
3: Bu coğrafyada Müslümanlar ne zaman ki ayağa kalktılar, ne zaman ki camilerde İslami muktada çocukların sesiyle Kur'an sesi yükseldi, ne zaman ki sokaklarımızda İslam'ın sesi yükselmeye başladığı zaman, ne zaman halkımızın arasında İslami bir noktada bilinç oluşmaya başladıkları anda, işte bu hainler bunu kendilerine ciddi bir tehdit olarak gördüler ve Müslümanlara karşı katliam ve vahşetlerine her zaman olduğu gibi devam ettiler. Dün şehit küçük Ali'lerimiz şehit oldu. Akabinde işte şehit Turan, şehit Yasin, şehit Hasan, şehit Cumali, şehit Fethi ve nice şehitlerimiz bu yolda canlarını Rabbine kurban ettiler.
1: Zalim ve hainlerin hiçbir zaman İslam'a olan düşmanlıklarından vazgeçmediğini vurgulayan Yaz, konuşmasını şöyle sürdürdü.
3: Bizim mücadelemiz hakkı haykırma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz tevhidi insanlara haykırmak ve insanlara anlatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insanların haktan yana hakkın safında olup zalimlere karşı durma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz yeryüzündeki tüm mazlumların, mağdurların, mustazafların gözyaşlarını silme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz boynu bükülmüş olanların, yetimlerin, çaresiz annelerin, yetim bırakılmış olan yavruların duasını alma mücadelesidir. Ve biz bu mücadeleyi verdiğimiz zaman muhakkak ki bizlerin karşısında zalimler var olacaklardır.
2: PKK'nın geçmişte de yine karanlık eller tarafından kurgulanan ve kendisi bu noktada Kürt halkına, mazlum halka yönelik saldırıları vardı. Bu saldırılardan biri de yine Mardin'de yaşanmıştı. 6 Ekim 1992'de Mardin'in Mazıdağ ilçesinde PKK tarafından katledilen şehit Abdülvahap Yersiz Hoca, şehadet yıl dönümünde yakınları ve dava arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.
1: Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Yukarı Konak köyünde 6 Ekim 1992 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulda PKK tarafından kurşunlanarak katledilen şehit Abdülvahap Yersiz Hoca için kabri başında anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ekrem Açılan Hoca, şehit Abdülvahap Yersiz'in hayatından kesitler sunarak İslami mücadelesini anlattı.
4: Onun okuttuğu, onun yetiştirdiği birçok genç bugün aramızda. Birçoğu onun gibi öğretmen oldu. Birçoğu onun yetiştirdiği şekilde şehit oldu. Birçoğu onun yetiştirdiği dava uğruna hicrete gitti, hapislere girdi ve bedel ödedi. Çünkü davaları çok büyüktü. Dava İslam davasıydı, Allah'ın davasıydı, La ilahe illallah davasıydı. Bunu yüceltmek en büyük gayeydi. Şehit Abdülvahap Hoca ve kardeşleri, dava arkadaşları bunun bilincindeydiler. Kürdistan'da, bu topraklarda İslami bir dava sürmek, İslam adına ortaya çıkmak basit bir şey değildi. O günün kafirleri Kürdistan adına çıktığını iddia eden Marksist, Leninist, ateistler bundan rahatsızdılar. Kemalistler rahatsızdılar ve derin güçler, karanlık güçler İslam adına duyduklarında rahatsız oluyorlardı.
1: Ekrem Hoca, şehidin şehadetinden kısa süre önce yaşanan bir olayı anlattı.
4: Onun şehadetinden kısa bir süre önce Kızıltepe'de şehit Molla Şeyh'imiz şehit edilmişti. Onun cenazesine katılmıştı ve onun yıkanması sırasında kanına elini parmağını bandırıp alnını kurbanlık koçlar gibi o şehit kanıyla işaretleyerek bundan sonra şehit adayı benim, inşallah sıra bendedir demişti. Ve kısa bir süre sonra şehadet ona da nasip oldu değerli kardeşlerim.
1: Ekrem Hoca konuşmasının son bölümünde şehitlerin hatırasının yaşatılması gerektiğini belirtti.
4: İslam nereye gitmişse rahmet götürmüş, merhamet götürmüş, kardeşlik götürmüş, sevgi götürmüştür kardeşlerim. Ama o izimler Kemalizmiyle, Apoizmiyle, Komünizmiyle, Faşizmiyle ne olursa olsun hepsi gittiği yere kan götürmüş, acı götürmüş, ölüm götürmüş. O yüzden tek kurtuluşumuz İslam'dır, İslam davasıdır. Bunu iyice anlayalım ve bilelim ki İslam'dan uzaklaşmayalım. uzaklaşan, şehitlerin mirasından uzaklaşan kendisi kaybedecektir. Allah-u Teala İslam ümmetine...
2: Bugün 7 Ekim dedik. Aksa tufanının yıl dönümü. Aksa tufanı ve Filistin cihadı. Çok şey öğretti. Evet, büyük bedeller ödendi ancak başta Siyonizm olmak üzere dünya müstekbirlerinin burnu yere sürtüldü. İşgal ve soykırıma karşı büyük bir direniş örnekliği gösterildi. 7 Ekim 2023 sabahı Siyonistler büyük bir şok ile uyanmış, ne olduğunu anlamadan askeri üslerin Kassam tarafından ele geçirildiğini görmüşlerdi. Bu ani baskın Siyonist rejim ve hamisini bozguna uğratmıştı. 7 Ekim'de yaşananları Aksa tufanının başladığı günü bir kez daha hatırlıyoruz.
5: Son yıllarda neredeyse hemen her gün Yahudi çetelerin baskın yaparak ayinler düzenlemesi, Müslümanların Aksa'ya girişlerinin engellenmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ve o bardaktan taşan damla bir tufana dönüşmüştü. Bu tufanın adı da Aksa tufanıydı.

0: Tarihler 7 Ekim 2023'ü gösterdiğinde Siyonist rejimin işgal tarihi ve dahi bölge ülkeleri eşi benzeri olmayan bir operasyona şahitlik ediyordu. Kimisi şaşkınlık, kimisi korku, kimisi kaygı, Müslümanlarsa büyük bir mutluluk yaşıyordu.
1: Allahu Ekber!
0: Siyonizm tarihi boyunca almadığı bir darbe almış, Siyonist kibrin burnu yerlere sürtünmüş, aşağılanmıştı. Filistin'in azizleri sadece Siyonistlere değil, zulme boyun eğenlere, işbirlikçilere, sinmiş korkaklara büyük bir ders veriyordu. Bu azizler, mustazaflara, mazlum Müslümanlara ve dünyanın özgür insanlarına da büyük bir mesaj veriyordu. 7 Ekim sabahı Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Eddaif operasyonun başladığını duyurdu. Daif, operasyonun özellikle mahkum Filistinlilerin özgürleşmesini sağlamak için yürütülen esir takası görüşmelerinin kesin olumsuzlukla sonuçlanmasının dayattığı bir zorunluluk olduğunu söylüyordu. Sonrasında ise Salih Aruri konuştu. Aruri, bu operasyon Mescid-i Aksa'yı savunma, halkımıza yönelik gerçekleştirilen zulümleri bertaraf etme ve esirlerimizin özgürlüğünü gerçekleştirmek üzere başlatılmıştır, dedi. Ve ardından Kassam sözcüsü Ebu Ubeyde, operasyona dair ön çalışmaları ve detayları aktararak süreci özetlemişti. ''3000'i hücum, 1500'ü de destek birliği olmak üzere 4500 direnişçi ile gerçekleştirilen operasyon 7 Ekim sabahı saat 6.30'da başlamıştı. İlk yarım saatlik süre zarfında 5000 roket, işgal şehirleri ve askeri noktalara ateşlenmişti. Roketlerle eş zamanlı olarak Gazze'nin etrafını saran beton ve tel duvarlar patlatılmış, önceden belirlenmiş noktalardan motosikletli birliklerin geçişi sağlanmıştı. Motosikletli direnişçiler karadan en hızlı şekilde askeri noktalara ulaşırken, diğer birlikler ise askeri amaçlı kullanılan kamyonetlerle planlanan noktalara hareket etmişti. Operasyonun hava gücü kısmı ise büyük vantilatörler tarafından çalıştırılan ve her birinde iki mücahidin bulunduğu paraşütlü birlikler oluşturmuştu. Bir çeşit SİHA işlevi gören patlayıcı taşıyan dronlar da kara birliklerine eşlik etti. Kara birliklerinin varmak üzere olduğu askeri noktaların gözetleme kuleleri patlayıcı yüklü bir dronla imha edildi. Deniz gücü olarak da yüksek hız yapma özelliğine sahip şişme botlarla sahile yakın askeri noktalara deniz komandolarıyla çıkarma yapıldı. Böylelikle belirlenen noktaları kuşatma ve esir alınan askerlerin en hızlı şekilde Gazze'ye getirilmesi sağlandı. İşgal rejimi, askeri olarak büyük zayiatlarla neticelenen Aksa Tufanı operasyonu hakkında çok sıkı bir sansür getirdi. Sansürle birlikte 7 Ekim günü ölen işgalcilerin toplamda 1300'ün üzerinde olduğu belirtildi. Ancak Siyonist rejimin askeri kaybı bundan çok daha fazlasıydı. Bununla birlikte 250 dolaylarında Siyonist'e esir alınmıştı. Bir taraftan İzzeddin el-Kassam Tugayları, diğer taraftan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs seriyeleri. Bir tarafta Ebu Ubeyde, diğer tarafta Ebu Hamza. Omuz omuza dünya istikbarına kafa tutuyorlardı. Hasbunallah ve ni'mel vekilin güçlü bir slogana dönüştüğü Gazze'de. 7'den 70'e bir direniş, kutlu bir cihad vardı. Tarih böylesi bir direnişi yazmamıştı. Anneler, babalar evlatlarını toprağa veriyor. Ancak büyük bir metanetle ve güçlü bir iradeyle Siyonist işgale ve soykırıma geçit vermiyordu. Evet, Gazze'de büyük bir direniş vardı. Bu direniş sadece Siyonist rejime değil, bütün sömürgeci güçlere, dünya müstekbirlerine karşı veriliyordu. Elbette ki Filistin direnişi büyük bir mesaj vermişti. Küresel emperyalizmin Siyonizmle nasıl iş tuttuğu ve sömürgeci işgalci ittifaka karşı nasıl mücadele edileceğinin dersi verilmişti. Aksa Tufanı operasyonu ümmetin geleceği adına da önemli dersler barındırıyordu. ya birlik olup güçlü ve özgür olacağız ya da daha da parçalanıp zayıf düşüp yok olacağız.
2: Siyonist işgali rejimi 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te politika haline getirdi. Yoğun saldırılar sonucu Gazze'nin %90'ı Siyonist işgali rejimi tarafından yıkılıp tahrip edildi. Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktar Hiroşima'ya atılanın tam 16 katına eşit. Soykırım sürecinde on binlerce Gazze'li vahşice şehit edildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada son saldırılardan dolayı 5 Filistinli daha şehit oldu.
3: Dünya 3 yıldır tarihin en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. Siyonist işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridine yönelik hava ve kara saldırılarını artırdı. 3 yılda 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze şeridinin %90'ı Siyonist işgal rejimi tarafından yıkılıp tahrip edildi. Gazze'ye 223 bin ton bomba atılırken bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtiliyor. Soykırım sürecinde ilk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 Siyonist esirle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken işgal ordusu saldırılarına yeniden başladı. İkinci ateşkesin ilan edilmesi ise bir yıldan uzun zaman aldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes yaklaşık 2 ay sürdü. Bu süreçte 33 Siyonist esirle 1900 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak Siyonist işgal rejimi ateşkesin ikinci aşamasının da uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Soykırımcı Siyonistler Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi. Açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te işgal rejimi Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyadan gelen tepkiler üzerine işgal rejimi sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Yardım merkezlerine gelen Gazze'liler keskin nişancılar tarafından katledildi. Üçüncü ateşkes süreci ise Trump'ın 20 maddelik planı çerçevesinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi. Ateşkesin sonraki aşamaları için kapsamlı bir plan hazırlandı. Hamas elindeki tüm Siyonist esirleri bıraktı. Kuzeyden sürülen Filistinliler ateşkes sürecinde evlerine dönmeye başladı. Geriye döndüklerinde buldukları tek şey ise enkazdı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden soykırımcı Siyonistler 1145 Filistinliyi daha katletti. İkinci aşamada henüz uygulanmaya başlanmadı. 3 yıldır devam eden soykırımda resmi rakamlara göre can kaybı 74 bini aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi. 175 binden fazla Gazze'li yaralandı. On binlerce kişi ise hala enkaz altında. Gazze'deki soykırımın en ağır bedelini çocuklar ödüyor. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Gazze'de soykırım hala devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 4 Filistinli daha şehit edildi, 11 kişi de yaralandı. Daha önceki saldırılarda ağır yaralanan bir Filistinli de hastanede şehit oldu. Bakanlık açıklamasında Hamas ile Siyonist işgal rejimi arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze'de şehit olanların sayısı 1467'ye yükseldi. Yaralı sayısının da 5161'e ulaştığı bildirildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 7-11 Ekim Filistin Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek programlara dikkat çekti. Gazze'de yaşananlara da değinen Kurtulmuş, Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren vatandaşlara teşekkür etti ve Türkiye'nin Filistin'in sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Benim de
3: konuşmamın içeriğinde... Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 ile 11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Filistin Dayanışma Günleri'ne ilişkin mesaj paylaştı. Kurtulmuş, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programların Filistin ve Kudüs konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. On binlerce masum insanın, kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini, şehirlerin yıkıldığını ve Filistinlilerin geleceğinin hedef alındığını ifade etti. Dünyanın bütün terör örgütleri bir araya gelse, terör devleti Siyonist İsrail yönetiminin Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımdan ve uyguladığı devlet teröründen daha ağır bir insanlık suçu ortaya koyamazdı. Kurtulmuş, Gazze'deki süreçte bazı ülkelerin sessiz kalmasının da vahim bir durum olduğunu belirtti. Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunu sürdüreceğini kaydeden Kurtulmuş, Dayanışma Günleri kapsamındaki programlara katılım çağrısında bulundu. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında dimdik duracak, insanlık cephesinin en ön safında yer alarak Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. 7 ile 11 Ekim Filistin Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programları son derece kıymetli buluyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Mesajının sonunda Filistin'e destek vurgusunu yineleyen Kurtulmuş, nehirden denize özgür Filistin ifadesini kullandı. Zulüm ilelebet sürmeyecek, Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacak, Filistin bayrağı özgür ve egemen topraklarında dalgalanacak. Nehirden denize özgür Filistin.
2: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Doha'da Katar Emiri Temim bin Hamid El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlik, istikrar ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı.
3: İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, resmi temaslar kapsamında Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve istikrarı ele aldı. Görüşmede gerilimi düşürmeye yönelik çabalar, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konuları değerlendirildi. Mümini ayrıca mevkidaşı Şeyh Hamad bin Halife Al-Sani ile yaptığı görüşmede ülkede esir tutulan 3 İranlı pilotun akıbetini gündeme getirdi. Doha'daki temaslarda organize suç örgütleri ve güvenlik alanında işbirliği de masaya yatırıldı. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim Sultan El Haşimi, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü aktardı. El Haşimi, görüşmelerde tarafların endişelerinin dikkate alındığını belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini ve farklı taraflar arasında Katar ve bölgesel ortakları aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü teyit edebilirim. Bildiğiniz gibi bu çatışmanın boyutu ve tüm dünyanın ödediği bedelin büyüklüğü, müzakere masasında müzakere edilebilir bir çözüm yoluyla bunu derhal sona erdirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektiriyor. El Haşimi, Katar'ın Mekke İttifakı'na yaklaşımına yönelik de açıklamalarda bulundu. Bölge ülkeleri tarafından Mekke İttifakı da dahil olmak üzere istikrarı sağlamayı amaçladığı sürece alınan her türlü girişimi destekliyoruz. Ancak Katar'ın Mekke İttifakı'na katılma ihtimalinden bahsetmek için henüz çok erken.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, üniversiteliler, veliler ve sendikaların katılımıyla ülke geneline yayılıyor. Gösterilerde okullara daha fazla kaynak ayrılması ve polis müdahalelerinin sona ermesi talep ediliyor. Yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerde şimdiye kadar binlerce kişi gözaltına alındı.
3: Fransa'da lise öğrencilerle başlayan protestoların üniversite öğrencilerine, velilere ve sendikalara sıçramasıyla ülke genelinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Paris ve Marsilya'daki gösterilerde polis biber gazı kullanırken Lyon'da çatışmalar yaşandı ve Rennes'te tazikli su müdahalesinde bulunuldu. Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe geçen kalabalık, okullar için daha fazla kaynak ve polisin daha az baskı uygulamasını talep etti. Salı günü ülke genelinde 891 lisede aksama yaşandı ve hükümet verilerine göre 250 binden fazla gösterici sokaktaydı. Öğrenci sendikaları ise bu sayının 450 bin olduğunu ve 3. eylem adı verilen hareket kapsamında 1800 lisenin bloke edildiğini belirtti. Başbakan Sebastien Lecornu, protestoların başlangıcından bu yana 215 öğrenci ile 85 okul personelinin yanı sıra 715 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Parlamentoda yaptığı konuşmada 7 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde radikal sol parti Le France Insoumis'i kaos meydana getirmeye çalışmakla suçladı. Eylül ayı ortasında Seine-Saint-Denis'deki kalabalık, sınıflar ve harap binalara tepki olarak başlayan eylemler dalga dalga yayılırken polisin orantısız güç kullandığı iddiaları gündeme geliyor. Polis müdahaleleri sırasında Paris yakınlarındaki Saint-Ouen-la-Mont'da da 14 yaşındaki bir öğrenci yüzünden yaralanırken Lens kentinde ise bir liselinin eli kopmuştu. İçişleri Bakanlığı 28 Eylül'den bu yana toplam 6547 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fransa'nın en büyük sendikası Genel İşçi Konfederasyonu Perşembe günü yeni protestoların planlandığını duyurdu.

0: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İçişleri Bakanlığı'ndan tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekiline ilişkin açıklama geldi. Açıklamada yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanları ve başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan başkanlar Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu. Açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Söz konusu isimlerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurumu zararına dolandırıcılık gibi suçlamalarla 5 ve 6 Ekim tarihlerinde sulh ceza hakimliklerince tutuklandıkları hatırlatıldı. Karar kapsamında ayrıca Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer'in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bilgisine de yer verildi.
0: CHP'li Ahmet Özer'in görevden alınması sonrası kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si yakalandı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken 2 şüpheli hakkındaysa yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Doğrudan temin, mal alımları ve ihalelerde usulsüzlük iddiaları üzerine belediye binasında ve ilgili adreslerde arama gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonda 8 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in gözaltına alındığı belirtildi. Polisin dosya kapsamındaki evrak ve dijital materyallere el koyduğu bildirildi. Ayrıca Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakların 5 Ekim'de belediye temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbar edildiği öğrenildi. İhbarın alınmasıyla birlikte Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından suçüstü yapıldığı ortaya çıktı.
0: Ömrü hayatı emperyalizmle mücadele etmekle geçmiş asrın alimine emperyalist yaftası yapıştırmaya kalkıştılar. Cephelerden cephelere koşan, yıllarca esareti yaşayan Bediüzzaman'ı cumhuriyet düşmanlığıyla suçladılar. Ancak asıl hedefleri İslam'dı. Ağızlarıyla İslam'ın nurunu söndürmeye çalıştılar. Üstadın da eserlerinde bahsettiği o meşhum zındıkı komitesinden bahsediyoruz. İşte o meşhum Zındıka Komitenin haberi.
1: Uluslararası 13. Bediüzzaman Sempozyumu küresel krizlere İslami çözümler temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Her taraf nur. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce İslam alimi sempozyuma katıldı. Sempozyumda Bediüzzaman Saidi Nursi'nin çağın sorunlarına çözüm önerileri konuşuldu. Batı medeniyetinin fikren çöktüğü, uluslararası sistemin çözüm üretme kapasitesinin ortadan kalktığı bir dönemde, küresel krizlere İslami çözüm arayışı, Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da Zındıka Komitesi olarak nitelendirdiği şer odaklarını fazlasıyla rahatsız etti. Doğu Türkistan'da Müslüman Türkleri soykırımdan geçiren, Çin zulmünü savunan komünist, Mao'cu bir grup sokaklara çıkarak Bediüzzaman'a hedef aldı. On binlerce mazlumun katili Öcalan'a çiçek uzatan Doğu Perinçek'in İşçi Partisi'nden Dönme Partisi, birkaç marjinal militanla ömrü emperyalizmle mücadeleyle geçmiş Bediüzzaman'a emperyalist yaftasını yapıştırmaya kalkıştı. Oysa Birinci Dünya Harbi'nde emperyalistlere karşı talebeleriye birlikte direnirken esir düşen Bediüzzaman yıllarca Rus esaretinde kaldı. Tek parti istiklal mahkemelerinin kararlarını referans alan zavallı güruhun, Bediüzzaman'ın yıllarca yargılandığı o düzmece, ehliyetsiz mahkemelerden bile her defasında beraat ettiğini görmezden gelmesi ise dikkat çekti. Bediüzzaman'ı yıllarca suçsuz yere zindanlara mahkum eden Zındıka Komitesi, vefatından sonra da onu rahat bırakmadı. Naaşını kaçırdı, bir mezar yerini bile çok gördü. Yüzlerce dava açılmasına rağmen Risale-i Nur'sa hiçbir zaman mahkum edilemedi. Cumhuriyet düşmanlığıyla itham edilen Bediüzzaman'ın hareket ordusunun duasını yaptığı Sağır Sultan bile duydu. Herkesle her masada birleşen, anlaşan Zındıka Komitesi, Bediüzzaman'kini üstadın Rusya'ya direnişinin intikamı olarak yorumlandı. Bu arada Neo Zındıka Komitesi'nin Bediüzzaman'ı hedef alan eylemlerine sosyal medyada büyük tepki yağdı. Öte yandan söz konusu komitenin yapmış olduğu açıklamadan asıl hedeflerinin İslam olduğu vurgusu öne çıktı. Komitenin ortaçağ söylemi İslam'ı saldırı olarak yorumladı.
0: Efendim, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM. Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

hatırlar mısın anne? Geçen yıl yine Kurban Bayramı'ydı. Akşam eve döndüğümde çok mahzun ve düşünceliydim. Sebebini sordum ve ısrar ettim. Ben de bir yıldır yolumuzu gözleyen yetimlere, öksüzlere, garibanlara kurban eti dağıttığımı, yetim, öksüz, garip çocukların buna ne kadar sevindiğini söylemiştim de, sen ve ben beraber ağlamıştık. Ah, keşke her gün bayram olaydı da bu kimsesizlere kimse olabilseydik. Keşke imkanlarımız olaydı da onlara imkan olabilseydik demiştik. Ah anne, tam bir yıldır bu günü bekliyordum. Yetimleri, öksüzleri sevindireceğimiz gün geldi. Huzur ve itminan içinde kurban poşetlerini aldık. Yetim ve öksüzlerin evlerinin yolunu tuttuk. Emanetleri teslim etmeden kat'iyut tarik, yani yol kesen eşkıya yolumu kesti. Tehditler savurup hakaretler yağdırdılar. Pençelerinde mazlumların parçalanmış etleri, dişlerinde masum bebeklerin kanları vardı. Kansız kaldıklarını, kan emmeden yaşayamayacaklarını böğürdüler. Çakallar, yarasalar ve vampirler gibi çullandılar üstümüze. Hasbunallah ve ni'mel vekil dedim. Rabbim Allah'tır dediğim için Nemrud'un yoldaş ve çocukları ateşler yakıp alevlendirdiler. İmanımı kurtarmak için Ashab-ı Kehf misali sığınacak yer aradım. Lakin sığınacak bir mağara bulamadım. Bir de bana dost olacak bir kıtmir aradım anne. Ama sanki kıtmiri de yakmışlardı. Bilmem hatırlar mısın? Ben çocukken köyümüzden biri bir başkasını vurmuştu. Vuran kaçıp evimize, bahtımıza sığınmıştı. Bütün köy onu evimizden çıkarıp linç etmek istemişti. Sen, babaannem, ablalarım ve ben kapıya dizilmiştik. Gelenlere bizi çiğnemeden, bizi öldürmeden onu alamazsınız deyip onu korumuştuk. Ben küçüktüm, çok korkmuştum, hatta ağlamıştım. Ama buna rağmen Müslüman Kürt'ün örfünü çiğnetmemiştik. Saldırganlar da birer Müslüman Kürt olduğu için direnişimize hayran kalıp örfümüzü çiğnememiş ve bize, bahtımıza saygı gösterip gitmişlerdi. Neden mi anlatıyorum bütün bunları? Şundan anne, Ahmet sokaklarında haince beni gafil avlayıp çakal ve vampir sürüsü üzerime çullanınca bir de bahtına sığınacak bir Kürt'ü aradık. Biz Kürt'tük ve örfümüze bağlıydık. Bahtına sığınacağımız Kürt'ün de kendini çiğnetmeden bizi teslim etmeyeceğini sanırdık. İşte küçükken yaşadığım bu olayı böyle bir anda hatırladım. Ve bize kapıyı açanın bahtına, evine, şerefine sığındık. Ama Kürtlük adına bütün Kürdi değerlerini kaybetmiş birisine sığınmışız da farkında değilmişiz. Bugünün Nemrud'u Kürd'ün tüm değerlerini çaldığı gibi örfünü, bahtını ve şerefini de çalmıştı. Bahtına sığındığımız beybahtın hainliğine uğradık. Bizi çakallara, vampirlere ve yamyamlara ihbar etti. İşte o evde kurban poşetleriyle yakalandık anne. Sonra üzerimize çullandı bütün habiseller. Vurulduk, delik deşik edildik. Sonra da üçüncü katın balkonundan atıldık. Yerde arabayla, tıpkı Kerbela çölünde atların nallarıyla çiğnenen İmam Hüseyin'in naaşı gibi çiğnendik. Sonra mı anne? Ashab-ı Uhdud gibi ateşler yakıp, yamyamlar gibi dans ederek, hülagular, Tatarlar gibi bizi yaktılar, viran ettiler, talan ettiler. Ben mi anne? Kürtlük namına, insanlık adına utandım, utandım, utandım anne. Bir de anne, bedenim yanarken, yanık kokusu burnumun direğini kırarken,
Üşüdüm, üşüdüm anne. Bir battaniye getirmeni ve bedenime sarıp ısıtmanı bekledim. Sonra bir hafta önce evdeki her üç battaniyeyi de alıp Kobani'den gelen evsiz, barksız, kimsesizlere dağıttığımı hatırladım. Beni yakanlara baktım. Bir de ne göreyim anne? Aralarında zılgıt çeken kadıncıklar, bir de etek giymiş, sözde erkekler. Bir de en acı olan, kadın kılığında Kobani'den kaçarak gelen namertler gördüm anne. Biliyorum anne, yine yalnızım, kimsesizim. Her defasında kendileri için sokağa döküldüğüm mazlumlar mı? Onlar beni tanımazlar. Bir de sanırım beni görmezler anne. Zaten bana hep ümmetin yetimi demiyorlar mıydı? Yine yetimim. Ama ben bir Selahaddin'im, bir Said'im, bir Hüseyin'im anne. Yalnız, kimsesiz, Mustazaf olabilirim. Lakin Nemrud'un ordusuna ve ateşine direnecek kadar İbrahim'iyim. Geçmişte de hep yalnızdım. Ama ne Marksist çetelere ne de diğer tağutlara boyun eğdim anne. Ben Halepçe'de kimyasallarla yakılırken yine yalnızdım. Yani o günde insan müsveddelerinin gözünde bir değerim yoktu. Ve ben kurbanlık bir koç gibi parçalanırken elimdeki kurbanlık etler sahibine ulaşamadı ya, sana cennet bahçelerinde buluşmak üzere elveda derken vasiyetimi söyleyeyim mi anne? Yetimlere, öksüzlere, garibanlara, kimsesizlere kimse olmak, sığınak olmak ve bu davaya sahip çıkıp bu sancağı daha da yükseltmek ve geride bıraktığımız et poşetlerini yolu gözleyenlere teslim etmek için yeni Turanlar, Yasinler, Hasanlar, Hüseyinler, Riyatlar ve Cumaliler doğur ve yetiştir. Ayrıca anne, Ömer Faruk'a bir haber gönder ve de ki, Moğullar, Tatarlar, Budistler Ahmet'i yaktı, Bizans Ahmet'i işgal etti, İyaz'ın komutanlığında Halid'i göndersin, biz Sur'da bir delik açtık, o da oradan şehre sızsın. Anne, Ahmet'in mazlumları yine mübarek orduyu özlemle gözlemekte, şeytanın ordusuna karşı Allah'ın ordusu. Selahaddin'e de söyle, mübarek Kudüs'ten sonra ordunun hedefine Ahmet'i koysun. Tarık'a söyle anne, söyle, söyle, geride kalan tüm gemileri yaksın. Söyle Tarık'a anne, söyle, geride kalan tüm gemileri yaksın. Son söz mü anneciğim? Son sözüm, Rahman'a and olsun ki ben kazandım.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

قال وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا يا يابا.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Şimdi reklamlar.
5: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
9: Telefon 0534 927 99 21.
10: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
11: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
6: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
14: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
15: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
18: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
19: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
20: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Çağrı FM.
23: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد،
1: önceki derslerimizde de aynen ifade ettiğimiz gibi etten kemikten bir köprü oluşturup dinimizi bize aktaran, bu hadislerin bize ulaşmasına sebep olan tüm sahabe-i kiram efendilerimizden Allah razı olsun. Bakın, diyor ki: "Kuntu halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen." Bir gün Peygamber aleyhisselamın arkasında, terikesinde idim. Allah Allah. "Fekale li," bana dedi ki, "ya gulam, ey oğulcuğum, inni uallimuke kelimatin." Ben sana bir kısım kelimeler öğreteyim. "Buyur ya Resulallah," dedim. Ne büyük şeref değil mi? Peki söyleyin Allah aşkına, bu sizin için de bir şeref mi? Yani kim şeref bilmez ki bunu? Yani Peygamber aleyhisselam sizin omuzlarınıza iki elini koyacak, diyecek ki "oğlum, yavrum, sana bir şeyler öğreteyim mi?" Kim istemez ki bunu? Kim şeref bilmez ki bunu? Gerçekten siz de böyle bir şeyi şeref biliyorsanız buyurun, siz de peygambere gidin. Vallahi peygamber size de söyler. Önemli olan peygamberin önünde, arkasında, terikesinde, yanında, sağında, solunda olabilmektir. Yani soracak kadar ona yakın bir konumda olabilmektir. Sormaya gidebilmektir. İşte bakın, ben gittim Ebu Davud'a dün. Ben gittim İbn-i Mace'ye, dedim ki ne olur beni peygamberle bir görüştürün, soracaklarım var dedim. Vallahi bana bunları söyledi. Siz de giderseniz vallahi size de konuşur peygamber, size de söyler. Eğer dün Abdullah İbni Abbas'a bunları söyleyip bugün bana söylemezse vallahi ben onu Allah'a şikayet ederim. Derim ki ya Rabbi, bu nasıl peygamber böyle? Dün kendi dönemin insanlarına konuşuyordu, bugün bana bir şey söylemiyor. Derim, onu Allah'a şikayet ederim. Ama bugün bana da söyler, bugün sana da söyler. Bütün mesele ona bir şeyler sorabilmek, ona gidebilmek, onunla görüşmeye, ona hayatın problemlerini arz etmeye gidebilmek. Evet, ne demiş Abdullah İbni Abbas Efendimiz'e? Demiş ki bakın, İhfazillâhe yahfazke. Oğlum, Allah'ı koru ki o da seni korusun. İhfazillâhe tecidhu tucâheke. Allah'ın hukukunu gözet ki, Allah'ın haklarını gözet ki Allah da seni gözetip kollasın. Allah Allah. Ne dedi peygamberimiz? Allah'ı koru ki o da seni korusun. Peki Allah nasıl korunur? Biz Allah'ı nasıl koruyabiliriz? Yani Allah'ın bizim korumamıza ihtiyacı mı var? Bakın bunu Kur'an-ı Kerim'deki Muhammed suresindeki bir ayeti kerime ile şöyle kısaca bir arz edeyim. Allah buyurur ki Muhammed suresinde, "Ya eyyühellezine amenu," ey iman edenler, "in tensurullâhe yensurküm," eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder, "ve yuthebbit akdamekum," sizin ayaklarınızı sağlam bastırır, ayaklarınızı sabit kadem kılar. Ne dedi Allah? Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve cennet yolunda ayaklarınızı kaydırmaz. Cennete gidinceye kadar ayaklarınızı sabit kadem kılar. Bir de savaşta düşmanla karşı karşıya geldiğiniz zaman ayaklarınızı yere sağlam bastırır, size zafer verir. Kafirler karşısında, düşmanlarınız karşısında sizi destekleyip muzaffer kılar. Ne zaman? Siz Allah'a yardım ederseniz. Allah Allah. Allah'a yardım ederseniz. İn tensurullâhe. Allah'a yardım ederseniz. Peki Allah'a yardımı nasıl anlayacağız? Allah'a yardımı nasıl anlarsak Allah'ı korumayı da, Peygamber Efendimiz de öyle diyor ya, oğlum Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'a yardımı nasıl anlarsak Allah'ı korumayı da öyle anlayacağız. Bakın bunu bir hadisi kutsi ile söyleyeyim. Allah'ı korumak ya da Allah'a yardım etmeyi nasıl anlayacağız? Onu bir hadisi kutsi ile anlatmaya çalışayım. Yarın kıyamet günü diyor Rabbimiz, kullarından birini huzuruna çağıracak ve şöyle buyuracak: kulum, ben sana dargınım. Hayrola ya Rabbi, ne yaptım ben? Ben hastaydım da dünyada benim ziyaretime gelmedin. Haşa ya Rabbi, herkese şifa veren sen, herkesi diri tutan sen nasıl hasta olursun ya Rabbi? Sonra sen zaman ve mekandan münezzehsin. Ben yerin yurdun yok ki seni ziyarete nasıl gelebilirdim ya Rabbi? Allah buyuracak ki kulum, ben sana dargınım, ben sana kırgınım. Dünyada ben yolumu kaybetmiştim. Yolsuz, yordamsız bir hale düşmüştüm de bana yol göstermeye, bana kılavuzluk yapmaya, bana mihmendarlık yapmaya gelmedin. Haşa ya Rabbi. Herkese yol gösteren sen, hadi olan sen, hidayete ulaştıran sen, yolunu nasıl kaybedersin? Ben sana nasıl yol gösterebilirdim ya Rabbi? Yine Allah buyuracak ki kulum, ben sana kırgınım. Dünyada ben açtım, susuzdum da beni doyurmaya, beni sulamaya gelmedim. Haşa ya Rabbi. Herkesin rızkını veren sen, herkesi doyuran sen, herkesi sulayan sen. Sen nasıl aç olursun, nasıl susuz olursun? Ben seni nasıl doyurabilirim? Ben sana nasıl su verebilirim ya Rabbi? Kulum, dünyada falan komşum hastaydı. Eğer onu ziyarete gitseydin beni oracıkta bulacaktın. Benim rızamı oracıkta kazanmış olacaktın. Sanki beni ziyarete gelmiş gibi olacaktın. Yine dünyada falan komşun, falan arkadaşın yolunu kaybetmişti. Meyhaneye sapı vermişti. Şirke düşüvermişti. Namazı niyazı terk edip cehenneme doğru karanlık içinde bir hayata gömülü vermişti de sen gidip ona sırat-ı müstakimi anlatmadın. Sen gidip ona namazı anlatmadın. Sen gidip ona bana kulluğu anlatmadın. Gitseydin ona yol göstermeye, mihmendarlık yapmaya, sanki bana yol göstermiş olacaktın. Bana mihmendarlık yapmış olacaktın. Benim rızamı oracıkta bulacaktın. Dünyada benim falan kulum açtı, doyurmaya gitmedin. Benim falan kulum susuzdu, ona su ikram etmeye gitmedin. Gitseydin beni doyurmuş, beni sulamış olacaktın. Benim rızamı oracıkta bulacaktın. İşte bakın, Allah'ı ziyaret etmeyi, Allah'ı doyurmayı, Allah'ı sulamayı, Allah'a yol göstermeyi nasıl böyle anlamışsak, Allah'ı korumayı da işte böylece anlayacağız. Bakın ne dedi Peygamberimiz? Oğlum, Allah'ı koru ki o da seni korusun. Yani Allah nasıl korunur? Hukukuyla korunur. Emir ve yasaklarıyla korunur. Yani Allah'ın emirlerine öyle sarıl ki, Allah'ın arzularını öyle yerine getir ki, Allah'ın yasaklarından öyle kaçın ki, böylece Allah'ı koru ki o da seni korusun. Ya da Allah nasıl korunur? Allah'ın dinine yardımla Allah korunur. Allah'a nasıl yardım edilir? Allah'ın dinine yardım edilir. Yeryüzünde Allah'ın dini egemen olsun diye, yeryüzünde Allah'ın şeriatı payidar olsun diye iki damla ter döktüyseniz, yeryüzünde Allah'ın kitabı, Allah'ın dini hakim olsun diye iki damla kan akıttıysanız, bir çabanın, bir gayretin içine girdiyseniz, işte siz Allah'ın dinine yardım ediyorsunuz demektir. Allah'ın dinini koruyorsunuz demektir. Bakın, yani Allah yolunda fedai mal, fedai canda bulunabiliyor musunuz? Allah adına bir cihada iştirak edip şehadeti göze alabiliyor musunuz? İşte bu Allah'ın dinine yardımdır.

Bizim yardımımıza da ihtiyacı yoktur. Peki biz niye yardım edeceğiz? Ha, Allah bizi korusun diye. Bakın dedi ki ayet-i kerimede, İn tensurullahi, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yensurkum, Allah da size yardım eder. Ve yüthebbit akdamekum, ayaklarınızı sabit kılar. Yani cennet yolunda ayaklarınızı kaydırmaz. Bir de düşmanlarınızla karşı karşıya geldiğiniz zaman Allah size zafer lütfeder. Ayaklarınızı sağlam bastırır yere. Demek ki bizim Allah'ın dinine yapacağımız yardım neticede sonunda bize dönecek. Hayrı, menfaati bize dönecek. Yani Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur. Allah'ın bizim korumasına, korumamıza ihtiyacı yoktur. Tirmizi'nin dışındaki bir başka rivayette bakın Peygamber aleyhisselam şöyle diyor. İhfazillâhe tecidhu emâmeke. Oğlum, İbn Abbas'a söylüyor. Oğlum, Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Allah Allah. Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Bir kere şunu önce bir söyleyelim. Allah'ın dinini koruyabilmek için o dini tanımak lazım. Dini tanımayan bir kimsenin o dini müdafaa etmesi de, muhafaza etmesi de, koruması da söz konusu değildir. Allah'ın kitabını koruyabilmek için bir kişinin kitabı tanıması lazım. Birileri Allah'ın günü, Allah'ın ayetlerini bozuk para gibi harcıyor. Sen de o ayetleri tanımıyorsan eli böğründe seyretmekten başka bir şey yapamazsın. Bir dakika arkadaş, o ayet öyle değil. O ayette Allah öyle demiyor, şöyle diyor diye. Ayette Allah'ın dediğini bir tanısanız, o zaman Allah'ın ayetlerini bozuk para gibi harcamaya çalışanlar karşısında ayetleri müdafaa etme hakkınız doğacak. Ayetleri koruma, muhafaza etme hakkınız doğacak. Birileri Allah'ın günü Peygamber aleyhisselamın hadislerini bozuk para gibi harcıyor. Efendim bu hadis Kur'an'a ters, at bunu. Efendim böyle bir sözü peygamber söylemiş olmaz. Efendim Ebu Hureyre zaten Nasreddin Hoca gibi meczup birisiymiş. Ondan bize intikal edenler hiçbirisi doğru değil. Bir yığın yalan yanlışı hadis diye bize intikal ettirmiş. Birileri Ebu Hureyre'yi bozuk para gibi harcarken, birileri Peygamber Efendimizin sahih hadislerini, bunlar mevzu, bunlar uydurma diye bozuk para gibi harcarken, sen o hadisi tanırsan, sen Ebu Hureyre'yi tanırsan savunabilirsin. Bir dakika arkadaş, bir dakika. O hadis şurada da var, şurada da var, şurada da var. O hadisi falan da filan da filan da rivayet etmiştir. O ravilerin hiçbirisinin ne zabıt yönünden, ne hafıza yönünden, ne ahlak yönünden zerre kadar bir problemi yoktur diye sen o hadisleri muhafaza edebilirsen işte Allah'ın dinine yardım ediyorsun. Allah da sana yardım edecek. Sen Allah'ı koruyorsun. Allah da seni koruyacak. Böylece sevgili peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehrim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545-892-4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diğer Erit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Erit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
9: Telefon 0534 927 99 21.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı Efendim.

Anne, ben bu yola adanmışım. Kurbanlık koçlar gibi allayıp pulla beni. Ya da damat olacakmışım gibi kendi elinle giydirip sevgiliye yolla beni. Alkanlara bulandığımda ödülün alnımdan öpmek olsun. Sana da bu yakışırdı oğlum de. Helal olsun sana sütüm, helal olsun de. Bugün zalimlerin Müslümanlara yaptığını görüyorsun. Gördükçe yüreğime kan iniyor anne. Sararıp soluyor benzim, içim içimi yiyor, biliyor musun? Biliyorum, nazla sözle büyüttün beni. Kolay kolay yetiştirdiğin güle kıyamazsın. Ama güller sevgiliye dermek için ekilir. O zaman beni kendi elinle der anne, kendi elinle.

daha gençsin. Erken deme bana. Aşığım anne aşık. Ölüme sevdalıyım peşinen. Sen kara sevda nedir bilir misin? Benimki ondan da beter. Ne aşıklar, ne aşklar gördüm. Mecnun, Kerem, bunlar ne ki? Ben bu yola yüreğimi koydum, canımı koydum, kanımı koydum, gözyaşımı koydum, gençliğimi koydum anne.

Anne, haydi kalk, yüreğinle yıka beni, kucağına al, kokunla süsle beni, ellerime çiçek vermeyi de unutma ha, bir öpücük kondur da yanaklarıma, sevgiliye yolla beni anne, sevgiliye yolla.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar, nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime. Gazze'yi mezar eyle.

Seni Filistin gibi seveceğim. Endülüs kokan şu kırmızı ellerimi kanayan meleklerin ağzına batırıp sana ezilmiş bir kentin gözünden çöl yangını sevda ile sesleneceğim. Ve ben seni düşündüğüm her saat ağız dolusu ağlayacağım ardından. Bilesin ey iklimler boyu andığım, bu taş duvarlar bir gün dile gelecek. Üşüşecek yine bahçelere çocuklar. Sabahın elleri akşamı kör etmeden Kandahar dağlarını güller donatacak. Ve sen güneşi avuçlarına hapsedip parmaklarında gezdireceksin geceyi. Bilesin ey sonsuzluğuna adandığım, kanatlarında tüten cennet gülüşleriyle Beyrut'ta gözyaşı döken güvercinler nasıl hasretse Filistin'deki sevdaya, aynı hasretleri kalbime zincirleyip sana Yusufça bir aşkla geleceğim. Bilesin ey sahralarca yandığım, kara gözlerindeki mülteci sevdayla sensizliğe hüküm giyen şu kalbim zindansı bir hüzne sırdaş olurken içimin göklerinden süzülüp gelen Mekke yağmurlarını sana hasredip en çok seni susacağım karanlıklara. Bilesin ey cennetine kuşandığım, yalnızlığın uçsuz bucaksız sahralarında ismini kızıl kum tanelerine yazarken mecnunca bir çaresizliğe düşmeden sana Leyla demeye utanmayacağım. Ve saçlarımda parlayan çöl yalnızlığında sana Muhammedi bir gökyüzü sunacağım. Bilesin ey vuslatını firak sandığım, yüzüne bulaşan bu kırılganlığı silip mahmur şiirleri ateşe döktüğümde gözlerinin kıblesine Kudüs'ü çizip seni Filistin gibi seveceğim. Seni Filistin gibi seveceğim.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı Efendisiniz.
1: Çağrı Efendisiniz.

0: خوددا پو نین ژ م ر دوستو یار مدا قیرین ژ ک زبو دل شوتی غزبا خوددا ل سر ظالمان به غزبا خوددا ل سر خوین رژان به لعنتا عرض و عزمان ل سر نیار خوددان به ژ بوی ظالم خوین خاری بژی جهنم
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
14: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
15: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
15: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
6: Bilen kavurmacım,
16: Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
17: ...89. Bölüm. Sa'd bin Muaz, yanına aldığı birkaç kişiyle Sultan-ı Enbiya Efendimizin muhafızlığı görevini üzerine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nereye gitse bir gölge gibi onu takip ediyor, muhtemel bir saldırıya karşı uyanık ve dikkatli bulunmaya çalışıyordu. Müminlerin ordusunda ilk öldürülmesi düşünülen Resulullah Efendimiz olduğu muhakkaktı. Müşriklerden hiç kimse, "Bu Allah'ın Resulüdür, dokunmak caiz değildir" demeyi aklına bile getirmezlerdi. Gölgelikten muharebenin gidişatını seyreden Efendimizin, Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini gözleriyle görmüş bulunuyordu. Artık müminler kaçanların peşine düşmüşlerdi. Yetişilen yakalanıp esir ediliyordu. Aynı manzarayı gören Sa'd bin Muaz'ın yüzünde ise üzüntü görülüyordu. "Ey Sa'd, öyle zannediyorum ki sen bu yapılanlardan hoşlanmıyorsun." Sa'd düşündüklerini aynen söyledi. "Evet ey Allah'ın peygamberi, hoşlanmıyorum. Bu hadise Allah'ın yardımıyla müşriklere karşı kazanılan ilk zaferdir. Onları esir alıp hayatta bırakmak yerine öldürmek bana daha uygun geliyor." Resulullah Efendimizin öldürmeyin dediği kişilerden biri de Ebu'l-Bahteri'ydi. Müslümanlara karşı aşırı giden bir davranış olmamıştı. Hatta Kureyşlilerin Peygamber Efendimiz'e karşı uyguladıkları boykotun geç de olsa kırılmasında Ebu'l-Bahteri'nin de gayreti görülmüştü. Onun bu iyiliğini unutmayan Efendimiz, onun hakkında böyle bir af çıkarmış bulunuyordu. Medineli müminlerden Mücezzer, muharebenin sonuna doğru bir deve üzerinde savaş meydanını terk etmek üzere bulunan iki kişiye rastladı. Bunlardan biri Ebu'l-Bahteri'ydi. Önlerini kesti. Tam kurtulmak üzereyken yakalanmışlardı. "Sen Ebu'l-Bahteri değil misin?" "Evet, isabet ettin. Resulullah Efendimiz Ebu'l-Bahteri'yi bulursanız öldürmeyin dedi. Bu sebeple serbestsin, gidebilirsin" dedi. "Peki arkadaşım ne olacak?" "Vallahi Peygamber Efendimiz bu hakkı yalnız senin için tanımıştır. Başkası için değil." Ebu'l-Bahteri'nin yüzü buruştu. "Ben arkadaşımdan ayrılamam. Ya beraberce giderim yahut beraberce ölmeye razı olurum. Mekke kadınlarının hayat kaygısına düştü ve arkadaşını terk etti demelerine gönlüm razı olmuyor. Mücezzer, Ebul Bahteri'nin bu vefalı davranışı karşısında ''Haydi sizi görmemiş olayım, yolunuz açık olsun.'' diyemedi. O da arkadaşını bırakıp gitmeyi kendine yediremedi. Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek ve Ebul Bahteri ile savaşmamak için Mücezzer'in gösterdiği gayret fayda vermedi. Neticede karşılıklı kılıçlar çekildi. Ebul Bahteri, ''Haysiyetli kişi arkadaşını bırakamaz, ya ölür ya da yolunu bulur.'' anlamına gelen bir beyt okuyarak deveden indi ve savaş başladı. Karşılıklı kılıçlar indirildi. Sonunda Ebul Bahteri ve arkadaşı cühane kanlar içinde yere serildiler. Artık muharebe sona ermiş bulunuyordu. Kureyşliler, ver elini Mekke diyerek alabildiğine kaçıyorlardı. Savaş başlamadan evvel bir avuç insan halinde gördükleri Müslümanlara nasıl olup da yenildiklerini bir türlü anlamış değillerdi. Arkadan gelen Müslümanlar yakaladıklarını esir ediyor ve dönüyorlardı. Bir kısım Müslümanlar da onların bıraktıkları ganimeti toplamakla meşguldü. Evvelce de işaret edildiği gibi Sa'd bin Muaz komutasında bulunan bir grup Müslümansa muharebe bittiği halde ne olur ne olmaz düşüncesi altında Resulullah Efendimizin muhafızlığı görevini yürütmekteydi. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer muharebe müddetince Efendimizin yanından hiç ayrılmamışlardı. Bir araya getirilmiş olan ganimetlerin nasıl taksim edileceği konusu anlaşmazlık çıkmasına sebep oldu. Ganimet toplayanlar en çok hakkın kendilerine ait olduğu görüşünü savunuyor, kaçanları kovalayanlar ''Biz olmasak siz ganimet toplama imkanını bulamazdınız.'' diyor. Resulullah'ı muhafaza görevi yürütenlerse kendilerinin savaşa katılanlardan daha az hakları olmadığından bahsediyorlardı. Resulullah Efendimiz, meselenin büyümeden kapanması için ileride gelmesi muhtemel bir vahiy ile bu işi halletmeyi münasip gördüğünü söyleyince sesler kesildi. Şimdilik ganimetler bir arada bulunacak, daha sonra Cenab-ı Hak ne gibi bir yol gösterirse ona göre hareket edilecekti. ''Ya Resulallah, senden bir ricam olacak. Nedir isteğin ey Sa'd? Şu kılıcı bana vermeni istiyorum.'' Sa'd bin Ebi Vakkas ganimetler arasında duran göz doldurucu değerli bir kılıcı gösteriyordu. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi olumlu karşılamadı. ''O kılıç ne senindir ne benim ey Sa'd. Ganimet taksiminde hissene düşerse alırsın.'' Sa'd ayrıldı oradan. İstediği şekilde karşılanmamıştı. Nihayet bir kılıçtı istediği. Bu çarpışmada bir değil 10 kılıcın düşünmeden verileceği derecede kahramanca savaşmıştı. Böyle bir kılıca sahip olduğu takdirde onu evinde süs eşyası olarak saklamayı değil, yine Allah yolunda kullanmayı, yine düşmana karşı onunla çarpışmayı düşünüyordu. Kısacası Sa'd bu kılıcın hakkını rahatça verebilecek, bu kılıç sahibini bulmadı, dedirtmeyecek bir yiğitti. Kendisi ilk Müslümanlardandı. Bugüne kadar bu yolda pek çok çile çekmiş, deli gibi sevdiği anasını bile İslam dininden döneceksin dediği için reddetmiş. Hatta bu konuda kendisiyle ilgili ayetler bile inmişti. Bu ayetlerin verdiği emir gereğince Sa'd, anasına yine her anaya gösterilen hürmeti, ikramı göstermiş. Fakat dininin emirlerini de en samimi düşünceler altında yerine getirmişti. İstediği de sadece bir kılıçtan ibaretti. Hiç olmazsa ganimetten kendi hissesine düşecek kısmın mukabilinde bu kılıç verilebilirdi. Bu düşünceler Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tekrar Resulullah Efendimizin huzuruna getirdi. "Ya Resulallah, şu kılıcı senden rica ediyorum," dedi. Tekrar, "Ey Sa'd, o kılıç ne senindir ne benim. Ganimet dağıtımında hissene düşerse alırsın," cevabıyla karşılandı. Bu defa Sa'd pişman olmuştu. Olmayacak bir şey teklif ettiğine inanmıştı artık. Böyle olmasa Resulullah Efendimizin değil kendini, diğer herhangi bir insanı bile reddetmeyeceğini biliyordu. Allah nasip etse de bu hareketim bir cezayla karşılanmasaydı, düşüncesiyle ayrıldı. Müslümanlar şehitlerini birer birer buldular. 13 şehit vermişlerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Umeyr ve Bedir Harbi'ne katılmak için babasıyla kura çekmeye kalkan Sa'd bin Hayseme de şehitler arasında yer almış bulunuyordu. Utbe

Efendimizin emriyle Bedir'e defnedildi. Müşriklerin ölüleri 65'i geçiyordu. Başta küfrün elebaşısı Ebu Cehil olmak üzere Kureyş'in ileri gelenlerinden birçoğu artık hayatta değildi. Alınan esirlerin sayısı da 70'i geçiyordu. Resulullah Efendimizin amcası Abbas, damadı Ebu Laz, Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil, Kureyş'in meşhur hatibi ve ileri gelen adamı olan Süheyl bin Amr, yine Resulullah'a düşmanlıklarıyla ün yapmış olan Ukbe bin Ebi Muayt'la Nadır bin Haris gibi kişiler elleri bağlı halde bekliyorlardı. Bedir sahasında serilip yatan bunca ceset böyle açıkta bırakılamazdı. Bundan sonra Kureyş'ten bir kimse gelip onları gömmeyi düşünemezdi. Bu sebeple ertesi gün orada bulunan kör bir kuyuya cesetlerin doldurulması emredildi. İlk getirilen ceset Utbe bin Rebiya'ya aitti. Ebu Huzeyfe, babasının bacaklarından sürüklene sürüklene getirilişini ve kuyuya bırakılışını üzüntüyle, sararan bir çehreyle, perişan bir gönülle seyretti. ''Üzgün müsün ey Ebu Huzeyfe?'' Döndü. Karşısında Resulullah Efendimiz'i gördü. ''Hayır ya Resulallah, babamın öldürülmesine de, sürüklenip götürülmesine de üzülmüş değilim. Ama ben babamın aklı başında, hadiseler karşısında tedbir almasını bilen, iyiliksever bir insan olduğunu biliyor ve bu özelliklerinden dolayı onu döne dolaşa İslam dinine getireceğini umuyordum. Buna rağmen küfür üzere öldürülmüş olmasıdır beni üzen.'' Resulullah Aleyhisselam dua ederek ayrıldı. Ebu Huzeyfe babasının öldürüldüğü yere bir daha baktı. Bir gün önce Resulullah Efendimiz tarafından Utbe bin Rebiya'nın vurulup düşeceği yer işte burasıdır dediği yerdi. Ötesi yahut berisi değil. Dünden beri oraya kaç defa üzüntü dolu gözlerle, yanık bir gönülle bakmış. Ne olurdu zavallı babacığım, her yerde kullandığı aklını, tedbirini bir de bu yolda kullansa, ölecekse yine burada ama Allah yolunda çarpışarak ölse demişti. Ebu Huzeyfe, daha sonra kardeşi Velid'in amcası, Şeybe'nin de sürüklenen cesetlerini mahzun gönlünün mahzun gözleriyle seyretti. Diğer müşrikler de birer birer getiriliyor, çukura bırakılıyorlardı. Böylece 24. ceset konulduktan sonra üzerinin toprakla örtülmesi emredildi. Ümeyye bin Halef'in cesedi şişmişti. Aslında hantal olan vücudu şişince daha da acayip bir hal almıştı. Bu durumuyla içinde bulunduğu zırhı patlatacak hale gelmişti. Zırhını da çıkartmadan olduğu yere bıraktılar. Üzerini toprakla örttüler. Geri kalan cesetler birer ikişer orada bulunan çukurlara doldurularak üzerleri örtüldü.

O gece de orada kalındı. Üçüncü gün sabah vakti yola çıkmak üzere hazırlanıldı. Resulullah Efendimiz bineğinin hazırlanmasını emrettiler ve sonra yürümeye başladı. Birkaç kişi ardından geliyordu. Bu arada yalnız başına yapacağı bir ihtiyacı için gitmiş olabilir diye düşünenler de vardı. Efendimiz cesetlerin doldurulduğu kuyunun başına gelmiş bulunuyordu. Orada durdu. İçeride bulunanlara, "Ey ehli kalip!" diye seslendi. Daha sonra çukura gömülenlerin birer birer adlarını saymaya başladı.

Arkasında duranlar hayretle bu hitabı izlemekteydiler. Ey Utbe bin Rebiya, ey Şeybe bin Rebiya ve Ümeyye bin Halef, ey Ebu Cehil bin Hişam, siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek olarak buldunuz mu? Ben Rabbimin bana yaptığı vaadi gerçek olarak buldum. Siz peygamberinize karşı pek fena davrandınız. Siz beni yalancı saydınız. Fakat insanlar beni tasdik ettiler. Siz beni yurdumdan zorla çıkardınız. İnsanlar beni bağırlarına bastılar. Siz benimle savaşmaya çıktınız. İnsanlar bana yardım ettiler. Şu anda Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler olarak ölmenizi ister miydiniz? Evet, şimdi siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek manasıyla buldunuz mu? Ben Rabbimin bana olan vaadini gerçek olarak buldum. Resulullah Aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Arkada bu hutbeyi hayret ve heyecan içinde dinleyenlerden Hazreti Ömer kendini tutamadı. Ey Allah'ın peygamberi! Bu kokmuş cesetlere mi sesleniyorsun? Onlar ölüp gitmiş değil midir? Dedi. Nebi Ekrem Efendimiz ona, durum senin zannettiğin gibi değildir. Manasını anlatan bir bakışla bakarken, siz benim sesimi onlardan daha iyi duymuş değilsiniz. Fakat onların bana cevap vermeye güçleri yetmiyor. Cevabıyla mukabele etti. Daha sonra döndüğü, bineğinin yanına geldi ve yürüyüş emrini verdi.

Bedir'de canlarını kurtaranlar gece gündüz Mekke'ye doğru yol almaktaydılar. İlk varan Haysuman adında biriydi. Ordu gideli beri bir haber alamayan fakat %100 bir zafer müjdesi bekleyenler Haysuman'ın perişan şekilde şehre girmesini endişeyle karşıladılar. "Anlat bize, ne haberler getirdin ey Haysuman?" dediler. Haysuman etrafındakilere şöyle bir göz kestirdi. "Halimden anlamıyorsanız ben size neyi anlatayım?" diyen bakışlardı bunlar. Ama onlar hala istedikleri cevabı bekliyorlardı. "Muhammed'i ve arkadaşlarını perişan ettik döndük. Her ne kadar biz de bu hale geldikse de kazanan biziz." demesini istiyorlardı. Ve nihayet Haysuman konuştu. "Utbe bin Rebiya öldürüldü. Şeybe öldürüldü. Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil öldürüldü." diye saymaya başladı. "Sen saçmalamış olmayasın. Neler söylediğini biliyor musun sen?" Haysuman onların suallerine cevap vermiyor. "Filan öldürüldü, filan öldürüldü" diye saymaya devam ediyordu. "Peki Ümeyye bin Halef öldürüldü. Ebu'l-Bahteri öldürüldü." Herkes aklına geleni soruyor. O da tek kelimeyle "öldürüldü" cevabını veriyordu. Bu derece vahim bir neticeyi kimse beklemiyordu. Kesin bir zaferi günlerdir beklemekte olanlara böyle bir mağlubiyeti anlatmak gerçekten zordu. İlk aklını başına toplayan Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan oldu. Biraz ileride Hıcr adı verilen yerde bulunuyordu. Yanındakilere hafifçe "Bu adam keçileri kaçırmış olabilir. Bir de beni sorun, bakalım ne diyecek?" Tutulacak en makul yol buydu. İçlerinden biri. "Peki Safvan bin Ümeyye'den ne haber? O da öldürülmüş olmasın?" Haysuman eğildi. Hıcır'dan tarafa baktı ve "İşte orada, duvarın üzerinde oturuyor." dedi. Artık adamın deli olduğunu kimse iddia edemezdi. Şayet yalan söylemiyorsa kesin bir mağlubiyetin meydana geldiğine inanmak lazımdı. "Bana bak," dedi. "Eğer bizi aldatıyorsan vay haline." Daha sonra Kabe'nin etrafını çeviren putları işaret etti. "Bütün putların laneti tependen yağsın." Haysuman kısa kesti. "Bunların ve daha bilmediğim inahların adına yemin ederim ki söylediklerim doğrudur. Hem sizi bu sözlerime inanmak için fazla bekletecek değilim.

Resulullah Efendimizin amcalarından Haris'in oğlu Ebu Süfyan da ilk defa Mekke'ye ulaşanlar arasındaydı. Durumu bir de ondan sormakta fayda vardı. Hiçbiri Haysuman'ın verdiği habere inanmak istemiyor. Hep zaferden bahsedilmesini arzu ediyorlardı. Hoş, onlar sormasalar da Ebu Süfyan susacak değildi. ''Ne haber var ey Ebu Süfyan?'' dediler. Ebu Süfyan da sözü fazla uzatmadı. Zaten Araplar çok sözden hoşlanmazlardı. ''Vallahi biz Muhammed'in ordusuyla karşılaşınca onlarla savaşmadık. Sadece sırtımızı döndük. Onlar da canları istediği gibi kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Kimseyi de kınamak, kabahat bulmak istemiyorum. Şurası bir hakikat ki biz yerle gök arasında kıratlara binen parlak yüzlü, tanımadığımız çeşitten süvarilerle karşılaştık. Vallahi kimse onlara karşı duramaz, bir şey yapamazdı. Peki Utbe, Şeybe, Ebu'l-Hakem gibi büyüklerin öldürüldüklerini duyduk. Doğru mudur? Ebu Süfyan, siz neler söylüyorsunuz der gibi baktı. Her biri gözlerimizin önünde öldürüldü, dedi. Ebu Süfyan'ın ardından gelenler de aynı şeyleri anlattılar. Her birinin anlayamadığı, çözüm yolu bulamadığı şeylerden biri, muharebeden önce bir avuç diyecek kadar az gördükleri, hazırlıksız bir askeri birlik karşısında harp hazırlığı yaparak giden kalabalık bir ordunun nasıl bu derece perişan olduğuydu. Hadiseyi bu yönüyle değerlendirenler, biz en azından onların beş misli fazlaydık diyorlardı. Mekke artık ciddi bir matem havasına dönüşmüştü. Resulullah Efendimizin ordusu Medine'ye doğru ilerliyordu. Useyl adı verilen vadide geceyi geçireceklerdi. O gece Peygamber Efendimiz'i uyku tutmadı. ''Neden uyuyamadın ya Resulallah?'' denildi. ''Abbas'ın iniltisini duyuyorum.'' Sonra oradan ayrıldı. Bir müddet sonra Sultan-ı Enbiya Efendimiz, Abbas'ın iniltisini neden duymadığını sorduğu zaman, onun bağlarının çözüldüğünü söylediler. ''O halde diğer esirlerin bağları da çözülsün.'' buyurdular.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 9921.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

hayır yolunda harcadıklarının en sevaplısı, ailenin ihtiyacına sarf ettiğim paradır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: gözlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit, nedir bu hüzün bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.
1: Gönülleri ısıtan radyo Çağrı Efendim.

0: Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Muhakkak ki en büyük yumuşak huyluluk, kişinin kendisini ilgilendirmeyen konularda susmasıdır. Konuşmaktan daha çok susmaya istekli olun. Kendinizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında kesinlikle konuşmayın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
2: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

Herhangi bir kimse ödememek niyetiyle bir kimseden borç alırsa, o kişi kıyamette Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 9921.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
9: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
13: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On üçüncü cüzün üçüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle âmâ olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ.
1: Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır.

Onlar, Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip, Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.

Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar.

0: kitabı.
1: O güzel akıbet, Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki, melekler de her kapıdan yanlarına varıp,
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddâr.
1: Sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu, diyecekler.

0: Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır.
1: Allahu yebsutu rizqa limen yasha ve yakdir ve ferihu bil hayatid dunya ve mel hayatud dunya fil ahireti illa meta'.
0: Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkârcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir.

0: kaldı.
1: Yine o inkar edenler diyorlar ki, peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. İşte onlar, iman edip, gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
2: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبًا
1: Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak.
2: كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ

0: Mealen.
1: İşte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi, sana vahyettiğimiz kitabı onlara okuman için seni de kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise Rahman'a nankörlük eder, onu tanımazlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm yalnız O'nadır.

0: efendim.
1: Eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur'an olurdu. Bu müminler hala öğrenmediler mi ki, Allah dileseydi, bütün insanları hidayet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle, başlarına durmadan bela inecek veya ülkelerinin hemen yanı başına düşecek ve bu hal, Allah'ın vaad ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah asla sözünden caymaz. وَلَقَدْ

0: Alın.
1: Senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Fakat ben o kâfirlere akıllarını başlarına toplamaları için bir süre mühlet verdim. Ama onlar

0: vardı.
1: Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o, yoksa Allah'a kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz? Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa, artık onu yola getirecek yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ.
1: Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur.

0: النَّارِ.
1: Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir.

0: أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan, aleyhteki bazı gruplar, onun bir kısmını inkâr ederler. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim.

0: الْفُرْقَانَ.
1: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şayet sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan, Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulabilirsin.

0: azabı.
1: Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki. Mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir resul mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır.
0: يَمْحُوَ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
1: Allah dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap onun yanındadır.

Ya onları uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir, ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız. Fark etmez. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.

0: Anladın.
1: Bizim arzı, yeri alıp, onu uçlarından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah öyle hükmeder ki, onun hükmünü denetleyecek hiçbir merci yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ.
1: Kendilerinden önce geçenler de tuzaklar kurdular. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'ın tedbiri onların tuzaklarını boşa çıkarır. O, her insanın ne işlediğini pek iyi bilir. Yarın kâfirler de bu dünyanın sonunun kimin olduğunu anlayacaklardır.

0: inandı.
1: Dini inkar edenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de nezdinde kitap ilmi bulunanlar. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, aziz ve hamid, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye layık olan Allah'ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü, vay o inkârcıların hallerine! Vay onlara ki, ahirete inanmalarına rağmen, bile bile dünyayı ahirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirir de, o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar, haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Biz her peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik. Ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu cümleden olarak, Musa'yı da halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır.

Bir vakit Musa kavmine, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Ve düşünün ki, Rabbiniz şöyle ilan buyurdu. Eğer şükrederseniz, ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki, azabım pek şiddetlidir.

Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kâfir olsa, bilesiniz ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.

Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin, Nuh, Ad ve Semud halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de, onlar ellerini ağızlarına götürüp, biz dediler, sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz, bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz.

0: Peygamberleri onlara, hiç gökleri ve yeri yaratan yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O günahlarınızı affetmeye çağırıyor ve muayyen bir süreye kadar size müsaade ediyor, mühlet veriyor, dediler. Onlarsa, siz dediler, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi, atalarımızın ibadet ettiği tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. O halde bize açık delil getirin.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On üçüncü cüzün üçüncü hizbini dinlediniz.

Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın, toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın, unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin.
benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah, affeden kulunun değerini arttırır. Allah, alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

0: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Sizden biriniz Allah'a kulluğundaki samimiyeti güzelleştirirse, yaptığı her iyilik onun için 10 katından 700 katına kadar çoğaltılarak yazılır. Yaptığı her kötülükse aynıyla yazılır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Kanla çizilir şafaklar yüreğin üstüne, geçilir yardan, sevgilerden ölüm üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın, aydınlık bir gün doğar, doğar Mekke üstüne. Kara zulüm yağar gökten üstüne toprağın, kurulur yeni bir dünya Gülistan üstüne. Ellerim dolanır gözlerine seherlerin, savaşçılar gelir ufuktan cihad üstüne. Yağmurlarla söylenir türküler kutlu çağa, cihada yürür savaşçı şehadet üstüne.
1: Namazın bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Bakara suresi 45. ayetinde sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin buyuruluyor.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

Alemlerin yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle her şeyi insanlık için yaratmıştır. Yeryüzündeki bütün nimetler insanoğlu içindir. Yerin altında ve üstünde bitenler, sudaki nimetler, her şey insana bahşedilmiştir. Ancak bunca zenginlik, doğru ve hakkınca paylaşım, adil bir düzen içinde insanlar arasında bölüşülerek kullanılabilir. Bu düzeni tesis içinde yine nimet kabilinde ilahi fermanlar, peygamberler aracılığıyla gönderilmiştir. İlahi mesajlar hayatın her alanında yol göstererek doğruyu ve yanlışı tarif etmiş, insanoğlunu dosdoğru olmaya sevk ederek adil bir dünyanın reçetesini sunmuştur. Ancak Ademoğlu, varoluş tarihi boyunca ilahi mesajı ötelemiş, başına buyruk bir düzen kurmuş, sapmış ve tuğyan içerisinde zalimlerden olmuştur. Bu da zulüm dolu karanlık bir dünya meydana getirmiştir. Allah, tüm isyan ve nisyana rağmen insanlığa peygamberler gönderip mükerreren doğru yola işaret etmiş, adil olmayı hatırlatmıştır. Ancak insanlar zaman içerisinde yine sapmış, nefsi ve şeytanın boyunduruğu altına girerek dünyayı karartmıştır. Adil bir sistem ve paylaşımı baltalayan genel olarak asabiyet olmuştur. Kendini başkalarından üstün tutmak, imtiyazlı saymak dünyayı hep felaketlere sürüklemiştir. Milyonlarca insan zulmün çarkları arasında ezilmiş, hayat

topraktan koparılmıştır. Mazlum ve mustazaf toplumların sayısı her geçen gün artmış, insanlığın iniltileri ve çığlıkları arşı titreten boyutlara varmıştır. Haddi aşan insanlık, doğru yola dönmeyince çoğu kez ilahi ikaz hükmünce cezalandırılmıştır. Mukaddes Kur'an bunun örnekleriyle doludur. Ancak maalesef nisyan ile mağlul insanoğlu bir süre sonra tarihten ders almayıp yine yoldan çıkmış, Allah'ın belirlemiş olduğu sınırları aşmıştır.

Bu gerçekler doğrultusunda insanlık tarihi incelendiğinde, iblisten gelen asabiyet ile kendini imtiyazlı ve üstün gören İsrailoğulları, dünyayı çoğu kez fısku fücur ve fitne ile karanlığa boğmuştur. Elbette birçok kavim zaman içerisinde azgınlaşmıştır. Fakat bunlar içerisinde en fazla göze çarpan, yine Kur'an'ın işaret ettiği gibi İsrailoğulları olmuştur. Evet, Ramazan ayının son cuması, Dünya Kudüs gününde yine bu hakikatleri hatırlıyor ve bugün yaşadıklarımızı sorguluyoruz. Başta İslam coğrafyası olmak üzere, bütün bir dünyaya hükmeden zulüm sisteminin arkasındaki örgütlenmenin, İsrailoğullarının günümüz versiyonu Siyonistler olduğunu biliyoruz. Asabiyetin iliklerine kadar işlediği Siyonistler, sadece Filistinli Müslümanlar için değil, bütün insanlık için büyük bir tehdittir. Siyonizmin hedefi, kısa vadede mukaddes topraklara hükmetmek, uzun vadede ise insanlığı hegemonyası altına almaktır. Bu hedefe giden yolda İslam ve Müslümanlar onlar için en büyük engeldir. Dünyada tüm inanç akımları ve ideolojiler çökmüş ve çürümüşken, diri olan İslam, Siyonizmin ütopyasını akamete uğratacak Allah indindeki tek dindir. Bu hakikat, Siyonizmin oklarını Müslümanlara yöneltmiştir. Filistin özelinde bütün İslam coğrafyasında Siyonizme karşı var olan direniş cephesinin mücadelesi de bunu doğrulamaktadır.

72 yıldır Filistin'de süren işgal, akan kan ve bu durumun başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyaya yansımalarından artık gerekli dersler alınmalı, Siyonizm barbarlığı görülmelidir. Yeryüzünde büyük bir kaos oluşturarak ve bunun sürmesi için türlü türlü desiseler devreye koyan Siyonistlerin tek hedefi kendi refahlarıdır. Çocuklar, kadınlar, beli bükülmüş yaşlılar önceleri Filistin topraklarında katlediliyordu. Ancak şimdi yüzünüzü çevirdiğiniz tüm mazlum coğrafyalarda benzer görüntülere şahitlik ediyorsunuz. Var olan kargaşanın, bitmek bilmez iç savaşlar ve çatışmaların perde arkasında Siyonist akıl ve onların oluşturduğu fitne zemini vardır. Küresel bir devrimin süreciyle insanlığın artık uyanması gerekmektedir. Siyonizm sorunu sadece Müslümanların sorunu değildir.

Deir Yasin, Savraş Atilla, El Halil ve Mavi Marmara başta olmak üzere işgalci Siyonistlerin katliamlarını unutmak mümkün değildir. Tarih birçok zaman Siyonizmin vahşetine şahitlik etmiştir. Lakin biz zulüm çarklarının Hayber'den günümüze yılmaz bir cehd ile parçalanacağına inanmaktayız. Bu anlamda 33 gün savaşı ile Furkan cihadının nasıl bir zafer doğurduğu güzel bir örnektir. Dolayısıyla insanlığın bağrına saplanmış Siyonizmi söküp atmak her alanda sürdürülecek mücadele ile mümkündür. Bu mücadelede tek bir saf, ortak bir akıl ve bütünleşmiş bir enerjiyle sağlanacaktır. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Ayet. Evet, Kur'an'ın uyarısı bir kez daha vahdetin gerekliliğini vurgulamıştır. Bugün başta Yemen, Suriye, Libya ve Afganistan olmak üzere İslam coğrafyasında yaşananlar bizi zayıf düşürmekte, güçsüz kılmakta, dağıtmakta ve bu nedenle Müslüman milletleri gelecek adına yese düşürmektedir ki bu da ümmet için felakettir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra Suresi 1. Ayet. Ayet-i Kerime ile Mescid-i Aksa ve çevresinin mukaddes oluşu değişmez sabitlerimizdendir. Bu nedenle Kudüs'ün işgalden kurtulması için herkes elinden geleni fazlasıyla yapmakla mükelleftir. Şüphesiz ki en fazla sorumluluk sahipleri de İslam ülkelerinin yöneticileridir. 70 yılı aşkın zamandır süren işgali sonlandırmak için öncelikle Siyonistlerle her türlü olağanlaşmış, sıradanlaşmış ve normalleşmiş ilişkileri kesmek farzdır. Son zamanlarda kimi körfez ülkelerinin başlatmış olduğu normalleşme sürecinin Müslümanlar nezdinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Kuklaların kuklacılar elinde farklı rollerde oynadıkları görünen bir gerçektir. Büyük işgale kapı aralayan 100 yılın ihanet projesi de dahil her türlü Siyonist plana karşı tüm Müslümanların teyakkuzda olması gerekmektedir. Yapılması gereken ilk şey Siyonist rejimin varlığını reddetmektir. İşgali meşrulaştıran her türlü ilişkiyi kesmek Kudüs'ün hürriyeti için elzemdir. Evet, insanlığın yeni bir umuda ihtiyacı vardır. Umudu besleyip büyütecek olan da hiç şüphesiz yine Müslümanlar olacaktır. Dolayısıyla büyük ve aynı zamanda mukaddes bir sorumluluğumuz vardır. Çatışma sebebine dönüştürülen farklılıklarımızın özü itibariyle güçlü bir enerji ve birikim barındırdığını görmeli, İslam kardeşliği çerçevesinde birbirimize yaklaşım göstermeliyiz. Müslümanlar ancak kardeştir, ilahi fermanını düstur edinmeliyiz. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın hürriyetine giden yolun bu ilkeyi ikame etmekten geçtiğini unutmamalıyız. Alemlerin yaratıcısı ve insanların tek sahibi olan Allah Azze ve Celle'den dileğimiz bizlere vahyin ışığında yol göstermesidir. Duamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Özgür Kudüs Platformu.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Allah Resulünden mesajlar. Erkek ve kadından dürüst iş yapanları hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise yaptıklarının karşılığını en güzeliyle veririz. Allah, takva sahipleri ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah Resulünden mesajlar.